0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Uzman Doktor Özgür Çağlar, İç Hastalıkları, Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden var.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Artı eğitim, eğitim.
7: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
8: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
10: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
11: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo Fresh. 3, 4.

0: güne gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Herkese merhabalar. Bu güzel çarşamba gününde her gün olduğu gibi biliyorsunuz birlikteyiz. Önümüzde tam 2 saat var. Bu 2 saatte en güzel şarkıları da dinleyeceksiniz. Keyfinizi yerine getirecek bir şeylerden de elbette bahsedeceğim size. O zaman

Doğanın bize verdiği işaretleri doğru bir şekilde yorumlamayı biliyor musunuz? Doğa olaylarının habercisi olabilecek bazı işaretleri anlatmak istiyorum size. Birçok insan doğa olaylarını önceden tahmin etmenin imkansız olduğunu düşünüyor ya. Aslında bu düşünce oldukça yanlış diyebilirim. Sanılanın aksine birçok doğa olayı gerçekleşmeden önce belirli işaretler gönderiyor çünkü. Değişik bir gökyüzü rengi, ne bileyim tuhaf sesler ya da etrafta koşuşturan hayvanlar. Ülkemizin deprem kuşağında yer alıyor olması ister istemez bizleri de böyle doğal afetlere karşı duyarlı bir hale getirdi biliyorsunuz. Ben de işte sizler için çeşitli doğa olaylarının işaretlerini araştırdım. Eğer böyle bu gibi anlarda ne yapılması gerektiğini önceden bilirseniz doğal afetleri belki de en az hasarla atlatabilirsiniz. Ama tabii çevreyi olabildiğince dikkatlice gözlemlemek gerekiyor bunu yapmak için. Önce iki güzel şarkı dinleteyim, sonrasında da anlatmaya başlayayım.

önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek işaretleri konuşacağız ilk olarak demiştim. J şeklindeki ağaçlarla başlamak isterim müsaadenizle. Şimdi konu doğal işaretler olduğunda aslında en ilginç işaretlerden bir tanesi bu J şeklindeki ağaçlar. Bir bölgede J şeklinde ağaçların olması yaklaşan bir toprak kaymasının habercisi olabilir diyor bu işin uzmanları. Ağaçların gövdesi zemin kaydığı için bu şekilde büyüyor çünkü. Tabii bu şekilde ağaçlar görüyor olmanız her an bir felaketle karşılaşacağınız anlamına da gelmez. Yalnızca bu bölgenin toprak kayması tehlikesi barındıran bir bölge olduğunu aklınızdan çıkarmayın ama. Eğer böyle J şeklinde ağaçların bulunduğu bir bölgedeyseniz mümkün olduğunca düz alanlarda vakit geçirmeye özen gösterin lütfen. Hemen araya yeşil gökyüzünü de sıkıştırayım isterim. Şimdi gökyüzünün yeşilimsi bir renge bürünmesi büyük bir fırtınanın habercisi olarak yorumlanıyor. Genellikle akşam saatlerinde karşımıza çıkar bu görüntü. Güneşin batışıyla birlikte korkunç da bir hal alır. Eğer böyle yeşilimsi bir gökyüzüyle karşı karşıyaysanız bir an önce kapalı bir alana girin ve elektronik cihazlarınızı kullanmaya bir parça ara verin lütfen. İki güzel şarkı dinletin birlikteyiz hemen sonrasında.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
6: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Nesilde.

0: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint

0: Gülgüne Gül'le de bugün önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek bazı işaretleri anlatıyorum size. Mesela parçalara bölünmüş denizde onlardan bir tanesi. Hatta en önemli işaretlerden biri değil. Eğer deniz yüzeyinde böyle tuhaf kareler görüyorsanız bunların çok tehlikeli kıyı deniz akıntılarından dolayı oluştuğunu lütfen aklınıza yerleştirin. Bu akıntılar her yıl yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor çünkü. Böyle bir görüntüyle karşılaştığınızda yapmanız gereken tek şey sudan uzak durmak. Çünkü bu akıntılar insanı kolaylıkla dibe çekebilecek kadar güçlü oluyorlar. Dolayısıyla sudan uzak durmak da hayati önem taşıyor bu noktada. Gelelim tuhaf davranan hayvanlara. Eğer hayvanların normalden daha farklı davrandığını düşünüyorsanız bu bir depremin habercisi olabilir. Özellikle de böyle kalabalık hayvanların toplu bir şekilde yer değiştiriyor olması depreme yorulur biliyorsunuz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız panik olmayın. Kendinize bir an önce güvenli bir alan yaratmaya çalışın. Deprem öncesinde doğada ve atmosferde gözlemlenen tuhaf değişiklikleri merak ediyorsanız bunu bambaşka bir programda size uzun uzun da anlatırım elbette. Elektriklenen saçlardan da bahsedeyim size. Eğer saçlarınızın ve tüylerinizin böyle diken diken olduğunu hissediyorsanız bu bir fırtınanın ya da şimşeğin habercisi olabiliyor. Şimşek belirli bir enerji toplamasının ardından gerçekleşiyor biliyorsunuz. Bu toplanma alanına yakınsanız saçlarınızın ve tüylerinizin elektriklenmesi de oldukça normal. Yapmanız gereken şey de korunaklı, alçak bir yerde bulunmak. Tüm metal eşyalarınızı çıkarmak ve kulaklarınızı kapatmak eğer korkuyorsanız.
1: Elleri gider ellerimi hep. Canımı yakar beni severek. Öyle bir bakar gözlerime.

güzel şarkıyı geride bıraktık ama daha da güzelleri var programda biliyorsunuz. Hatta bütün gün sizlere dinletmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım, önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek işaretleri de konuşuyoruz aynı zamanda. Duvar bulut ve tünel bulutlardan da biraz bahsetmek istiyorum size. Duvar bulutu olarak adlandırabileceğimiz bu alçak, yoğun ve büyük bulutlar yer değiştirdiklerinde basıncın düşmesine neden olabiliyorlar uzmanlarca. Bu durumda kasırgaya yol açabilen bir şey aslında. Benzer bir şekilde tünel bulutlar yeryüzüyle temas ettiğinde kasırgaya dönüşebiliyorlar. İşte böyle bir durumda yapılabilecek en mantıklı şey tüm kapı ve pencereleri kilitledikten sonra bodrum katlarda saklanmak. Güneşin ve ayın etrafındaki halkalardan da biraz bahsedeyim size. Kimi zaman ayın ya da güneşin etrafında böyle belirgin bir ışık halkası görürüz ya. Aslında bunlar minik buz parçalarından oluşan sirüs bulutlarıdır. Işık bu kristallerden yansır ama bu halkaların normalden belirgin olması bir fırtınanın habercisi olabiliyor genelde. Çekilen denizi de anlatmak isterim. Eğer bulunduğunuz plajda suyun hızlı bir şekilde çekildiğini fark ediyorsanız bu durum bir tsunami'nin habercisi oluyor genelde. Tsunamiler oldukça hızlı hareket ediyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla deniz çekildiğinde gelen büyük bir dalga görmemeniz oldukça normal. Bunun sizi yanıltmasına izin vermeyin ve hızlı bir şekilde deniz seviyesindeki bölgelerden uzaklaşmaya çalışın. Az sonra size üzerinize doğru koşan hayvanlardan da bahsedeceğim ama öncesinde güzel şarkılar dinleyin.

Tüy Günegül'le de bugün önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek işaretlerden bahsediyorum size. Şimdi üzerinize koşan hayvanlar demiştim. Eğer hayvanların ve kuşların size doğru ilerlediğini fark ettiyseniz bu durum bir yangının habercisi olabiliyor. Bu durumda yapılabilecek en mantıklı şey hayvanların tahliyesine yardımcı olmak ve görevlileri aramak olacaktır elbette. Gelelim çatlamış kara. Eğer karın yüzeyinde çatlaklar görüyorsanız çığ tehlikesiyle karşı karşıya olduğunuzu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bu çatlaklar karın yavaş yavaş aşağıya kaymasıyla oluşuyorlar. Tabii çığ esnasında işler bu kadar yavaş işlemiyor. Hatta çığın hızı saatte böyle 320 kilometrelere kadar ulaşabiliyor. Eğer çığa yakalanırsanız yapmanız gereken ilk şey yokuştan uzaklaşmak olmalı. O an kayak ya da işte snowboard falan kullanıyorsanız hızlı bir şekilde yokuştan inmeyi ve kenara geçmeyi deneyebilirsiniz. Çığdan korunmak için tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem de bir ağaca tutunmak ve ardından karın içerisinden yüzerek dışarıya çıkmaktır. Olmaz olmaz demeyin. Yine de aklınızda bulunsun. Bir de güneşin etrafındaki ışık patlamalarından bahsedeyim size. Bu da doğal işaretler arasındadır çünkü. Güneşin etrafındaki ışığın her zamankinden farklı göründüğünü düşünüyorsanız bu durum bir çeşit güneş fırtınasının habercisi olabiliyor. Güneşin manyetik alanında yaşanan değişikliklerden dolayı ortaya çıkıyor bu fırtına. İnsanlar için hiçbir tehlike arz etmiyor. Tabii kimi zaman elektrik kesintilerine yol açtığında söylemeden geçmeyeyim. Hadi bakalım yine iki güzel şarkı dinleteyim, çok konuştum. Sonrasında bambaşka şeylerden de bahsedeceğim size.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal ve babası Cihan Süt Şurup'un mal varlıklarına el konulurken haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan iki kişinin kimliklerini belirlendiğini söyleyerek bir kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi. Spor. Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Artı Eğitim Eğitim.
9: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo 5. Gülle devam ediyor.
12: Radyo 5.
13: Gülle.
12: Radyo 5.

Madem böyle doğa olaylarından bahsettim, o zaman iklim dostu seçimleri de anlatayım istiyorum size. Karbon ayak izinden bahsetmek istiyorum, bunu nasıl azaltabileceğinizden de. Yemek yemek, seyahat etmek, evi ısıtmak. Bu faaliyetlerin karbon ayak izi nedir ve nasıl daha iklim dostu seçimler yapabiliriz, bunu konuşalım istiyorum. Şimdi arabanızı sürdüğünüzde, bir çift spor ayakkabı satın aldığınızda veya mangal yaptığınızda atmosfere karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınımına katkıda bulunuyorsunuz. Bu sizin karbon ayak iziniz aslında. Birçok ülke, kurum ya da şirket emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunurken AB 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefini belirledi biliyorsunuz. Bir birey olarak karbon ayak izinizi nasıl azaltacağınızı öğrenebilirsiniz aslında. İşte bu konuda bilmeniz gerekenlerden bahsediyorum şimdi size. Öncelikle karbon ayak izi nedir? Bunu anlatmakla başlayayım. Şimdi sera gazları mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi yoluyla yayılıyor biliyorsunuz. Karbon ayak izi bir faaliyetin, bir kişinin veya bir ülkenin iklim değişikliği üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılan bir kavram. İşte tişörtünüzü, yemeğinizi veya telefonunuzu üretmek için ne kadar karbon salınır mesela, biliyor musunuz? Bunun miktarı elbette üretim ve tüketim tercihlerine bağlı. Ulaşım örneğini ele alırsak, tipik bir araba 1 mil başına 404 gram, bir tren 14 gram ve bir uçaksa yaktığı her kilogram karosel için türbinlerden 3.15 kilogram karbon salınımı yapıyor. Aynı şey yediğimiz yiyeceklerin ve satın aldığımız giyim ürünlerinin türü için de geçerli. Peki bu durumu neden umursamalıyız sorusuna gelince, dünyadaki 8 milyar insan gezegenimizin kaynaklarının değişen miktarlarını tüketiyor biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre küresel nüfus 2050'de 9.7 milyara, 2100'de ise 11 milyara ulaşabilir. Artan nüfus emisyonları arttırıyor ve gezegenin kaynaklarını tüketiyor. Artan sera gazı emisyonları küresel ısınmayı doğrudan etkiliyor. Gezegenimiz üzerinde feci etkileri olan iklim değişikliğini hızlandırıyor. Hepimiz günlük hayatımızda iklim dostu seçimler yaparak küresel ısınmayla mücadeleye katkıda bulunabiliriz. Peki karbon ayak izimizi nasıl sınırlandıracağız? Elbette konuşuruz ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteyim.

Bu güzel şarkıların sonunda birlikteyiz yine. İklim dostu seçimler yapın demiştim hatırlarsanız. Şimdi karbon ayak izimizi nasıl sınırlandıracağımızı konuşalım demiştik değil mi? Karbon ayak izimizi anlamak aslında tüketimimizin çevre üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olabilir. Karbon ayak izimizi tahmin etmemize yardımcı olacak farklı çevrim içi çözümler de var. Küçük değişiklikler aslında uzun vadede büyük farklar yaratabiliyor dünya için. İşte bu nedenle ulaşım, yiyecek, giyim, atık ve bunun gibi konularla ilgili bazı ipuçlarından bahsetmek istiyorum size. Gıda ile başlayalım. Yöresel ve mevsimlik ürünler tüketmek lazım. Mesela kışın çilek tüketmeyin. Bu sağlığınız için de yararlı değil sonuçta değil mi? Çileğin de bir yetişme sıcaklığı var. İşte güneşi görmesi gerekiyor. Kışın güneş göremiyor. Sera ortamında büyüyor vesaire vesaire. Bunu bambaşka bir programda uzun uzun anlatırım. Asıl mesleği ziraatçı olan biri olarak. Et tüketimini özellikle de sığır eti tüketimini sınırlamak gerekiyor. Sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini uygulayan yerlerden balık temin etmek gerekiyor. Yeniden kullanılabilir alışveriş çantaları kullanmak ve aşırı plastik ambalajlı ürünlerden kaçınmak lazım. İsrafı önlemek için yalnızca ihtiyacımız olan şeyleri satın aldığımızdan da emin olmamız gerekiyor. Gelelim giyime. Kıyafetlere iyi bakmak son derece önemli. Değiştirmeyi, ödünç almayı deneyebilirsiniz belki. Ya da aldığınız kıyafetleri azaltmayı. Biz bayanlar bunu nasıl becereceğiz? İnanın ben de hiç bilmiyorum ama kendimize bir parça hakim olmak zorundayız galiba. Sorumlu bir şekilde üretilen giysiler de satın almak lazım. Mesela geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış veya eko etiketli giyim ürünlerini tercih etmek. Gelelim ulaşıma. Bisiklete binmek çok önemli. Bu sağlığımız için de son derece mühim biliyorsunuz. Örneğin iş yeriniz yakınsa bisikletle gidebilirsiniz. Markete gidecekseniz illa arabayı çıkartmak zorunda değilsiniz. Ya da ekmek almaya gidecekseniz bisikletinizi kullanabilirsiniz. Ya da toplu taşıma kullanmak. Bu da bir alternatif elbette. Biliyorum market malzemelerini toplu taşıma araçlarıyla taşımak çok zor. Araçlar bu konuda büyük kolaylık sağlıyor bize ama hani ufak tefek şeyler alacaksanız en azından bunları tercih edebilirsiniz. Ne zaman ve nasıl araba kullanacağınız konusunda doğru seçimler yapmanız önemli anlayacağınız. Bir sonraki tatilinize giderken mesela belki otobüsle gitmeyi tercih edebilirsiniz. Ya da ne bileyim trenle gitmeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü trenler diğer araçlara kıyasla çok daha az karbon salınımı yapıyorlar. Enerji ve atık konusuna gelince mesela kombiyi bir derece kısmak lazım. Bu bile fark yaratıyor dünya için. Duşların biraz daha kısa sürmesi lazım. Biliyorsunuz sularımız da azalıyor dönem dönem. Mesela dişlerimizi fırçalarken, ne bileyim beyefendiler sakal tıraşı olurken veya bulaşıkları temizlerken suyu kapatmak gerekiyor. Elektronik cihazlar mesela, onların fişlerini çekmek zorundayız. Ve pil doluyken telefonumuzu şarjda bırakmamamız gerekiyor. Gereksiz verilerinizi mesela bulutta saklamayı deneyebilirsiniz. Atıklarınızı sınırlayabilirsiniz ve geri dönüştürebilirsiniz. Bu sayede inanın sizin için belki küçücük adımlar ama dünya için kocaman adımlar atmış olacaksınız.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
3: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
5: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri.
7: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: ediyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh. Günle devam ediyor. Gün güne günle devam ediyor. Radyo Fresh.
3: Gün güne günle. Gün güne günle.
2: Radyo Fresh.
4: Gün gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

şarkının hemen sonrasında birlikteyiz. Biraz da size kartallardan bahsetmek istiyorum. Güçleri, keskin görme yetileri ve etkileyici kanat açıklıklarıyla hem doğada hem de kültürde önemli bir yere sahip hayvanlar biliyorsunuz. Gökyüzünün en görkemli hükümdarları desek çok da yanlış olmayacaktır. İnsanlık tarihinde her zaman aslında hayranlık uyandıran bir yere sahip olmuşlar. İşte az önce de söylediğim gibi güçlüler, keskin bakışları var, ihtişamlı kanatları var. Yalnızca doğada değil, kültürlerde ve mitolojilerde de kendilerine sırf bu sebepleri yüzünden özel bir taht kurmuşlar. Onlar böyle hem özgürlüğün hem de asaletin sembolü olmuş. Bayraklarda, ne bileyim paraların üzerinde, efsanelerde, kahramanlık hikayelerinde hep boy göstermişler. Fakat kartalların dünyası yalnızca böyle etkileyici görüntülerden ibaret değil. Onlar inanılmaz av yeteneklerine, şaşırtıcı yaşam alışkanlıklarına ve bazen böyle sert, acımasız ama hayatta kalmaya yönelik içgüdülere sahip canlılar. Bazı türleri bir kediden hafif, bazıları ise kanatlarını açtığında küçük bir uçaktan farksız oluyorlar. Bazıları öyle devasa yuvalar yapıyor ki koca ağaçları bile deviriyorlar. İnsanların binlerce yıldır dikkatini çeken bu kuşlar hem gökyüzünün sanatçısı hem de savaşçısı olmuşlar. İşte kartalların gizemli ve etkileyici dünyasında kanat çırpalıyorum. Onları yakından tanıyalım. Geçmişten bugüne uzanan hikayelerini şahitlik edelim. Hazırsanız ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteyim. Birlikteyiz hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de Kartallar hakkında konuşuyorduk şarkıların öncesinde, hatırlarsanız. Onları övüyordum. Dünyada 60'tan fazla farklı kartal türü bulunduğunu söylüyor bize kaynaklar. Bu türlerin çoğu Afrika, Asya ve Avrupa'da yaşıyor. Yani kartal deyince aklınıza sadece Kuzey Amerika gelmesin. Aslında onların en büyük çeşitliliği eski kıtalarda. İlginç bir detay vereyim. Kel kartal Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolü olsa da tüm kıtada yalnızca iki kartal türü var. Yani kartallar ülkesi sanılan Amerika'da aslında tür açısından öyle çok büyük bir çeşitlilik yok. Kartalların en bilinen özelliği de inanılmaz güçleri. Öyle ki bir kartalın 6.8 kiloluk bir yükü taşıdığı kaydedilmiş. Düşünün, neredeyse kendi ağırlığının iki katını taşıyabiliyor. E bu da tabii onu kuşlar dünyasının haltercisi haline getiriyor. Kartalların fiziksel özellikleri yaşadıkları ortama göre farklılık da gösteriyor. Mesela ormanlarda yaşayanların kanat açıklıkları biraz daha kısa oluyor. Çünkü ağaçların arasında manevra yapmaları gerekiyor ki açık alanlarda yaşayanlarsa devasa kanatlara sahip, böyle gökyüzünde süzülürken neredeyse hiç yorulmuyorlar. Elbette devam edeceğiz. Güzel şarkılar dinleteyim ama aralar.

şarkıların öncesinde hatırlarsanız kartalları konuşuyorduk. Onlar hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız ilginç bilgiler paylaşıyordum sizlerle. Mesela erkek kartallar aslında düşündüğünüzden çok daha hafifler, biliyor muydunuz? Böyle güçlü ve iri görünmelerine aldanmayın lütfen. Ortalama 4 kilo kadarlar. Yani bir kediden çok da ağır değiller diyebilirim. Ortalama bir erkek kel kartalın boyuysa 1.1 metre civarında. Kanat açıklığıysa tam 2.5 metreyi buluyor. Bu da tabii onun çevresindeki en büyük ve en ihtişamlı kuşlardan biri haline getiriyor. Kel kartal demişken adı biraz yanıltıcı olabilir. Aslında kel değil. Başlarındaki tüyler beyaz. Vücudunun geri kalanı kahverengi olduğu için bu ismi almış. Yani kel görünümü tamamen bir renk oyunu da diyebilirim. Amerika parasındaki kartal figürünün gerçek bir esin kaynağı var. O da Peter, ya da Peter diyeyim. 1800'lü yıllarda Amerika darphanesinin çatısında yaşayan kel bir kartal. Peter öldükten sonra doldurulmuş ve hala sergilenmeye devam ediyor. Yani aslında doların üzerindeki kartalın arkasında gerçek bir hikaye var. Kartallar ülkeleri için yalnızca bir sembol değiller. Hatta anonsun en başında da söylemiştim hatırlayacak olursanız. Aynı zamanda yetkililer tarafından bazı konularda da görevlendiriliyorlar. Polis ve ordu tarafından birçok kez kullanılmışlar mesela. Hatta Hollanda'da kartallar insansız hava araçlarını yakalamak için özel olarak eğitilmişler. Doğanın süper kahramanları gibi düşünebilirsiniz onları. Geçmişte onların daha büyük olduğunu da biliyoruz biz kaynaklardan. Yeni Zelanda'da mesela 1400'lü yıllara kadar dev kartalların yaşadığı biliniyor. Kanat açıklıkları tam 3 metreye kadar ulaşabilen canlılar bunlar. Yani bir zamanlar gökyüzünde böyle devasa uçan gölgeler süzülüyormuş da diyebiliriz. İskandinavya'ya şöyle bir baktığımızda bazı kartalların öyle devasa yuvalar yaptığını görüyoruz ki bazen ağaçlar yuvalarının ağırlığına dayanamayıp kırılıyorlar. Düşünün, bir kuş yuvası öyle ağır ki koca ağaç pes ediyor. Hemen onlarla ilgili başka bir detay daha vereyim size. Gagalarının keratin içerdiğini bilmiyorum, biliyor muydunuz? En ilginç bilgilerden bir tanesidir bu. Kartalların gagaları keratin içerir. Bu da tıpkı bizim saçımız ve tırnaklarımız gibi sürekli uzadıkları anlamına gelir. Yani kartal hayatı boyunca gagasını bakımda tutmak zorunda. Ne yazık ki 20. yüzyılın başında kel kartallar somon balıkçılığı endüstrisi için tehdit olarak görülmüşler. Sonuç ne diye soracak olursanız maalesef 100 binden fazla kartal öldürülüyor. Bugün koruma altındalar ama bu kara geçmişi de unutmamak lazım. Yüzyıllardır kuşların kralı olarak anılıyorlar onlar. Gücü, asaleti, işte gökyüzündeki hükümranlığıyla bu ünvanı aslında fazlasıyla da hak ediyorlar, değil mi? Birçok kültürde kartalın iyi şans getirdiğine inanıldığını görüyoruz. Büyük bir sembol olduklarını görüyoruz. İşte bu yüzden pek çok ülkenin bayrağında ya da ambleminde kartal figürü yer alıyor. Bir anne kartal mesela genellikle 2 yumurta bırakıyor. Ama doğa burada sert kurallar koymuş. Yavrulardan biri genelde daha güçlü oluyor ve zayıf olanı öldürüyor. Acımasız gibi görünebilir ama vahşi yaşamda biliyorsunuz güçlü olanın hayatta kalma kuralı işliyor. Kartal adeta güç kelimesinin kuş formunda vücut bulmuş hali. Keskin gagası ve ölümcül pençeleriyle korkusuz bir avcı çünkü. Ama asıl süper gücü inanılmaz görme yeteneği. Kilometrelerce uzaktan avını fark edebiliyor. Bir yavru kartalın pençelerinin tam olarak gelişmesi birkaç yıl alır diyor uzmanlar. Yani güçlü bir avcı olmak için sabır ve zaman gerekiyor, anlayacağınız. Bu arada yaşam süreleri ne kadardır diye merak ediyorsanız 70 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Ama her zaman gerçekleşmiyor. Yaşlandıklarında biraz güçleri azalıyor. Avlanmaları zorlaşıyor. Yine de hayatlarının büyük kısmında gökyüzünün tartışması hakimleri olduğu gerçeğini değiştiriyor.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Artı eğitim, eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen, Öğretmen İşbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu Üzeri Süha Erler Lisesi Karşısı, Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
12: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
5: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: istiyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

yüzünde. Ben yine yalnız, ben perişan. Sen bana bakma, mutsuzum ben çok yerimde. İhtiyar bir ruhum her şeye karışan. Sen bana bakma, mutsuzum ben.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçorup Sandal ve babası Cihan Sütçorup'un mal varlıklarına el konulurken haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan iki kişinin kimliklerini belirlendiğini söyleyerek bir kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi.
1: Spor.
0: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı uzman doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı uzman doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
10: Ehliyet almanın tam zamanı.
11: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
10: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
11: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909. Reklamlar.
1: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
2: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri.
4: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Radio Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Aklımdayken bir şey yapacağım abi. Sinir Mesut daha kapıdaymış, 2 saatten beri de.
2: Ne yapıyorsun abi?
1: Sen telefonu duymuyorsun. Telefonu duymuyorsun da.
2: Aletler etmiyor. Telefonu

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
8: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
9: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
10: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
9: Küçük ev aletleri. Sayona.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-01-46. Gözde Sürücü Kursları.
5: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna güç katmak ve stratejik yatırımları hızlandırmak amacıyla imalat sanayisine yönelik teşvik belgesi olan yatırımlar için öncelikli finansman belgesi düzenleyerek sanayicilerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine hızlı erişim imkanı sunuyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
10: Spor.
9: Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
10: Para piyasaları.
9: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
10: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
11: Haber.
12: Radyo Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
11: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show
12: başlıyor. Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
10: Tuncay Saran Show. Saran Show.
12: 30 Eylül'den herkese merhabalar arkadaşlar, inşallah keyifler yerindedir. Bugün Dünya Çeviri Günü'ymüş. Tüm çevirmen dostlarımızın bu güzel günlerini kutlayalım ve haydi bakalım başlayalım.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Sevilla'da sokakta bulunan ve çöpe atıldığı sanılan tabloyu çerçevesini beğendiği için evine götüren kişi eserin yaklaşık 8 milyon lira avro değerinde orijinal bir Joaquin Sarolla tablosu olduğunu sonradan öğrendim. Kim niye çöpe atmış? Bir şeye de benzemiyor ha. Elim kadar çerçeve kalınlığı var böyle. Onun içinde bir altın renginde, bilmem gerçek altın mı, değildir herhalde. Onun da sonrasında bir elim kalınlığında beyaz çerçeve daha. Ortasında da küçük bir deniz fotoğrafı ya da resmi. Neyse. Yağlı boya tablo mudur nedir bilmiyorum. Ya evimin duvarını asmam yani. Ama 8 milyon. Şey geldi aklıma. Geçenlerde Bursa'da birisi yanlışlıkla altınlarını çöpe atmıştım. Daha doğrusu adamın karısı adamın altınlarını çöpe atmıştı. 6-7 milyon lira falan değerinde. Adam cebine koymuş poşetle arkadaşlar. Siyah poşetle. Niye? Birincisi bak, o kadar çok soru işareti var ki olayda. Niye altınlarını, o kadar çok miktarda altını siyah poşete koyarsın? Bu bira mı yani? Abi ayıp olmasın şimdi, siyah poşete koyduk altınları. Niye siyah poşete koyarsın? Onu niye ceketinin cebine koyarsın? Hadi bunlar bir noktaya kadar makul. Yani sana ne, adam istediği yere istediği şekilde koyar dersin. Tamam, bak şu söyleyeceğim daha anormal. Kadın gitmiş adamın cebini kurcalamış. Ve adamın cebinde siyah, içinde bir şeyler olan siyah bir şey bulmuş. Ve onu çöp zannedip atmış. İçinde 6 milyonluk altın bulunan poşeti atmış abi. Ya bak, o poşeti nasıl çöp zannedebilirsin? Yani şu mu geçti kafandan? Ya benim adam içinde çöp bulunan siyah bir poşeti kesin ceketinin cebine koymuştur. Öyle bir adam yani. Elini aldın, şıngır şıngır etmedi mi? Hiç ses çıkmadı mı? 2, 3, 4 kaçıncı soru işareti oldu bu, onu da hatırlamıyorum gerçekten. Aldın, merak edip içini açıp bakmadın mı? Ya üzerinde çöp mü yazıyordu? Bu çöptür, içini açıp bakmayınız. At gitsin falan mı yazıyordu? Böyle bir Allah'tan emir mi geldi ya? Adam yerinde olsaydım var ya, abi çıldırırdım ya. Düşünsene 6-7 milyon çöpe atıyorsun ya. Neler alınabileceğini hayal edebiliyor musun 6-7 milyonla? Çok acayip, o geldi aklına şimdi bu haberden sonra.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar Kule ile pilot arasında geçmektedir.
2: 7 sefer sayılı İstanbul Kadıköy, İstanbul Silivri, Boeing 747 AT-2SS 15 devasa yolcu uçağının kaptanı Tuncay Saran konuşuyor. Sesim geliyor mu?
3: Evet Tuncay Bey, buyurun, sesiniz geliyor.
2: Şu an ufukta bir kuş sürüsü görüyorum gibi ama emin olamıyorum Sergen Bey. GPS'im de çıktı ama siz radarda görebiliyor musunuz?
3: Hayır Tuncay Bey, maalesef kuşlar elektronik olmadıklarından radarımda çıkmıyorlar biliyorsunuz. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama isterseniz camı açıp şöyle bir bakayım ben de. Malum gözlerim çok keskindir, siz de fazla uzakta değilsiniz.
2: Oo, bayağı yaklaştılar galiba. Şimdiden hakkınızı helal edin Sergen Bey.
3: Biraz düşünmem lazım hakkımı helal edip etmeme konusunda. Etsem mi? Tamam be, ettim gitti.
4: Kuş alarmı, kuş alarmı, kuşlar çarpmak üzere. Sayın yolcularımız sıkı tutunun, birbirinize sarılın. Kuşlar uçağımıza çarpmak üzere.
2: Sergen Bey, şu an iki adet kuştan oluşan bir kuş türüsü, biri sol biri sağ motorumuz olmak üzere motorlarımıza daldılar.
3: Evet, siz iyi misiniz?
2: Biz gayet iyiyiz. Uçak sarsılmadı bile, öyle söyleyeyim.
3: İki küçük kuş canım sizde.
2: Bizim uçağımız sağlamdır Sergen Bey, ayıpsınız.
3: Aha, ne oluyor lan?

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show başlıyor.
1: Robert Hatemo'dan hayranlarını şaşırtan karar sahneyi bırakıp eski mesleğine dönüyor. Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum demiş. Kuyumcu olacakmış. Geçenlerde Robert bir şey söylemiş. Demiş ki pandemi döneminde parasız kaldım. Birisi bana 15 milyarlık teklifte bulundu demiş. Ben kabul etmedim demiş. Yani 15 milyarlık teklif. Yani nereden baksanız 4 aylık mutfak masrafı ama kabul etmedim gibi bir şey söylemiş, tamam mı? Burada önemli olan nokta şu. Tam olarak ne demiş hikayeyi bilmiyorum da. Önemli olan nokta şu. İşte 15 milyarlık bir teklif geldi. Yani bu nereden baksanız benim 4 aylık mutfak masrafım. 15 milyarlık para. Nereden baksanız benim 4 aylık mutfak masrafım. 15 milyar abi. Bu da çok tartışılmış sosyal medyada. Yani abi 15 milyarlık bir teklif. Kimsin sen? Yani Miley Cyrus musun? Taylor Swift misin? Justin Bieber mısın? Onların bile öyle bir kaşesi yoktur yani falan diye buna benzer şeyler yazılmış yani. 15 milyarlık teklif, yani 1 milyonun 1 trilyon olduğunu düşünün. Yani 1 milyar 1000 trilyon gibi düşünün yani. 15 milyar 15 bin trilyon. Robert Hatemo'ya gelmiş olan teklif. Gibi düşünülmüş. Tabii arada bazıları yazmış Robert abimiz eski paraya göre söylemiş diye, yani 15 milyar derken 15 bin lira. 15 bin lira bugünün parası yani. Onu kastetmiş. Pandemi döneminde öyle bir teklif gelmiş yani bir yerden, ama onunla ilgili bir şey anlatıyordum. Gerçekten hala, bak hala yeni paraya göre değil de eski paraya göre konuşan insanlar çok garip geliyor bana yani. Abi nasıl orada kalmış olabilirsiniz hala ya? Hani 3 yılı, 5 yılı, 10 yılı bile anlarım bir şekilde, ama ne zaman geçtik biz yeni paraya? Hafızam beni yanıltmıyorsa 2007 yılında paradan 6-0 atılmış olabilir. Öyle hatırlıyor gibiyim. Bakalım. 2005'miş abi ya. 2005'miş, hafızam beni yanıltmış. Daha da eskiymiş yani. Hani belki YTL süreci olmuştur birkaç yıl. YTL diyorduk çünkü mesela. 1 milyon lira vardı o zaman. 1 milyon lira. 1 milyon. 1 milyoncular vardı meşhur. 1 milyoncu. Ne alırsam 1 milyoncu. Orada 6-0 atılınca o 1 lira olarak değişti. 1 liracı. Şimdi olsa 1 liracı denmesi lazım. 1 liracılara gidelim. Ama tabii herhangi bir şeyi 1 liraya almanın mümkünatı yok. 1 lirayı bile 1 liraya alamazsın aslında. Çünkü o demirin maliyeti bile 1 liradan çok herhalde. Neyse. Yani o zamanlar işte 1 YTL, 5 YTL, 10 YTL falan denmiştir. İlk atıldıktan sonra 2005'te. Bu geçiş süreci birkaç yıl sürmüştür. Ben şeyi hatırlıyorumdur. YTL'yi de bıraktık, tamam, normal TL olarak devam ediyoruz. 2007 civarlarında falan tamamen işte hani YTL'de bitti. Öyle devam edilmesi. Ha, hala nasıl? Mesela bazen annemden duyuyorum. Bir şey anlatıyor mesela. Bir şey söylüyor. Atıyorum işte 250 liraya yoğurt almış olsun, tamam mı, köyde birinden. Atıyorum şimdi. Şöyle söylüyor mesela. İsmet'ten 250 milyona yoğurt aldım diyor mesela. 250 milyon lira yoğurt almış. Gibi. Bizim sitenin güvenlikçi abisinden duymuştum öyle bir şey. Kurye ile ilgili bir şey mi olmuştu? Bir kargo ile ilgili falan. Birine 20 lira vermesi gerekmiş. O öyle bir şey söylemiş işte. Kargocuya 20 milyon lira verdim falan demişti. Şaşırmıştı. Böyle bakmıştım da 20 milyon mu? Robert de öyle demiş. 15 milyar lira teklif geldi. Eski paralarda kalanlarda bugün.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri. Hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35, Taksim B, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Nesilden nesile yaşa birikim.
6: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show. Radyo Fresh.

0: Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Yine bir akü bitmesi vakasıyla karşı karşıya kaldım arkadaşlar. Ya benim arabanın aküler neden böyle çabuk bitiyor?
2: Telefon şarjı gibi yani.
1: Çok mu kullanıyorum arabayı? Neyse, şansa tam sanayinin oralarda bir yerde bitti. Ben henüz akünün bittiğinin farkında değilim. Araba çalışmıyor, marş basmıyor. Öyle kaldık orada hanımla. Neyse dedim, hemen şurası sanayi, gideyim sorayım. Bir akücü vardı orada. Yani böyle böyle araba marş basmıyor, kaldık. Siz yardımcı olabilir misiniz? Hemen yan tarafta elektrikçi var dedim. Giderken hangi yan tarafı kastetti acaba diye düşündüm. Sol mu sağ mı? Arkamı döndüm. Bu taraf mı dedim.
3: Böyle acayip ters bir şekilde şöyle yaptı. Yan taraf dedim ya dedim.
2: Ya öyle bir abiye denk gelmişim ki.
1: Artık nasıl bir ruh halindeyse
3: patladı patlayacak yani. Yan taraf dedik ya.
1: Abi şimdi dünyamızda bir sağ bir de sol denen iki yön mevcut.
3: Elimle böyle yaptım ya.
2: Abi tamam yani, görmemiş olamaz mıyım yani? Bu kadar sinirlenecek ne var? Çok acayip bir anda.
1: Baktım böyle durdum. Elini görmedim dedim ben senin. Bir şey dedin ne dedi hatırlamıyorum. Böyle derken ben arkamı dönmüş gitmekteydim. O sesleri duydum sinirli yani. Neden bu kadar sinirliyiz gerçekten? Neyse ya, hep aynı konular. Herkes patlamaya hazır bomba. İnanılmaz bir şey. Çok kişinin yapacağı gibi ben de frenlemesem kendimi, ben de üstüne gitsem %100 bir kavga yani. Hani hiç yoktan durup dururken. Şu taraf ya, şu taraf, sol taraf kardeşim, bu kadar bitti.
3: Ölümle böyle yaptım ya filan böyle.
1: Neyse

gittim. Sakin bir elektrikçi abi yardım etti sağ olsun. Oralarda başka bir akücüden bir akü aldık, takıldı, sorun çözüldü. Şöyle ilginç bir şey de aldım. Akücü de abiye dedim ki, ya dedim bunun bitmemiş olma ihtimali var mı? Nereden biliyoruz %100 akü bitti diye? Yani sadece 2 yıldır kullanıyorum çünkü ben bu aküyü. Yani park halindeyken araba çalışmaz ya, arabanın tebini kullandığım için falan zayıflamış olabilir mi falan. Yok dedi abi, bak burada bir göz var dedi. Eski akünün üzerini gösteriyor, böyle cam bir göz var. İçi siyah ama çok hafif yeşilimsi bir şey var. Bak bu yeşil olmazdı mı dedi. Öyle yapsaydım yeşil olur muydu dedi. Tam anlamadım ama bir bildiği vardır diyerek hadi dedim tamam yani. Öyleyse öyledir. Ya bir adam o akünün bitip bitmediğini küçücük bir aletle böyle dokundurarak uçlarına, mutlaka öyle bir şey vardır. Dokundurarak bak gördün mü bitmiş demek çok mu zor yani? İçimiz rahatlasın, anladın mı yani? Ne bana anlatıyorsun, bak burada bir göz var içindeki yeşil nokta falan ya. Ne diyorsun abi?

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

soyadımla ilgili çok büyük sıkıntı yaşıyorum. En sonunda dayanamayacağım, gideceğim değiştireceğim. Zaten artık isteyen değiştirebiliyor galiba, öyle bir şey var. Böyle bir şey okumuştum internette. Ya soyadımı insanlar anlamıyor, yok böyle bir şey. İnanılmaz. Ya bir kere de anlayan hatırlamıyorum. Her yerde size isim soy isim soran birçok yer olur, bilirsiniz. Efe Su söylerken bile mesela isim soy isim sorarlar. Tuncay Saral. Tuncay Saral. Hep de böyle anlarlar. Tuncay Saral. Saral. Abi bir kere duymadım, ben mi söyleyemiyorum yani? Tuncay Saral diyorum. Tuncay Saral yazıyor. Herkes. Herkes. Bir devlet dairesine gidiyorsun mesela, resmi bir şey oluyor, herhangi bir şey soruyor, isim soy isim, Tuncay Saran, Tuncay Saral. Her seferinde mutlaka ve mutlaka son harf Nide'nin N'si demek zorunda kalıyorum. Her seferinde. Bu benim üzerimde bir lanet gibi. Ve hep de böyle devam edecek. Klasik diyaloglar. İsim soy isim Tuncay Saran. Tuncay Saral. Son harf Nide'nin N'si. Saadettin Saran'ın Saran'ı gibi. He tamam. Bir akrabanız var mı? Maalesef. Yani bu diyalog şablonu hep böyle devam edecek. Hep. Öbür dünyada bile devam edecek belki. Sırat Köprüsü'nün başında soracak melekler bana. İsim soy isim Tuncay Saran. Tuncay Saral. Tövbe yarabbim.

0: Öncelikle nasılsınız Merve Hanım?
1: Çok teşekkür ederim Tunca abiyim. Sizler nasılsınız?
2: Ben deyim çok teşekkür ederim.
0: Merve Hanım, anne olduktan sonra müzikle iletişiminiz değişmiştir herhalde. Sadece şu mu? Annelik durumunuzdan dolayı müzikle daha az ilgilenebilmeye mi başladınız, yoksa nasıl oldu?
1: Annelik bambaşka bir duygu ama çocuklarımın olması benim müziğe bakış açımı değiştirmedi. Bu iş benim mesleğim. Onlar da benim evladım. Müzikten uzaklaşmak gibi bir şey, bir durumum söz konusu olamaz benim, çünkü ben şarkı söylemekten başka bir şey bilmiyorum.
0: Onlar müziğe nasıl bakıyorlar? Çok sevdikleri şarkılarınız ya da şarkılar var mı?
1: Tabii benim şarkılarımı gerçekten ikisi de ezberebiliyor. Elif tipik bir kız çocuğu, dans etsin, şarkı söylesin, sahne kıyafetlerime baksın. Yeni bir eveli var kendisinin, benimle çalışacak. Geçen bir konsere geldik. Herkes etrafından uzaklaştırmış ve demiş ki ben annemle ilgilenirim, siz çekilebilirsiniz. Evet, Elif sorumluluk sahibi bir çocuk. İşte Allah bütün evlatlarımızın bahtını açık etsin içinde de.
0: Amin. Ya şey soracaktım, sizin ünlü bir şarkıcı olmanız durumunu nasıl karşılıyorlar yani?
1: Henüz değil. Şöyle, evet, çok kalabalığa konser verdiğimi görüyor ve biliyor ama tanınıp tanınmama konusunda, hani bu şöhret dedikleri kavram var ya, o kavramı çok kestirebilmiş değil. Çok da kestirmesine gerek yok zaten, öyle yaşayan insan olmadığım için.
0: Evet.
1: Ben çok da evet onu kestireceğini zannetmiyorum. Başımı omzuna koysam ne olur,
0: hiç uyanmam rüyam olsan ne olur. Hayatınızda ilk sevdiğiniz şarkıyı hatırlıyor musunuz?
1: Aa, çok güzel soru. Şeyi söylüyordum galiba, ona çok içerleniyordum ya. Karate.

0: Dinlerken içerleniyordum, hatırlıyorum.
1: Çok güzel ya.
0: Niyet acaba o zaman ne yaşıyorsunuz?
1: Sesinize, yüreğinize sağlık. İlk sözlerini ezberlediğiniz şarkı da bu şarkı mı?
0: Yok, hayır değil. Şeydi galiba. Leyla. Türk sanat müzik koroları vardı bizim zamanımızda ilkokullarda. Orada Türk sanat müziklerini ezberlemiştim. Sonra da zaten hayat beni İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na itti. Bence nasıl manifestlediysem onu Leyla'yı ezberlemiştim.
1: Leyla. Evet. Üzgünüm Leyla mı? Üzgünüm Leyla.
0: Üzgünüm Leyla. Evet, aynen.
1: Aa, çok
0: güzel. Üzgünüm Leyla. Üzgünüm Leyla.
1: Üzgünüm Leyla.
0: Aynen.
1: Çok güzel ya. O şarkılarda gerçekten çok yoğun bir duygu akışı oluyor. Bambaşka bir şey ya.
0: Mesela şöyle düşünsenize. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideri dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Bunu şimdi nasıl yazabilirsiniz? Yani o kadar derin sözler var ki. Gecenin matemini aşkımı örtüp sarayım. Gittin artık, seni ben nerede bulup yalvarayım. Şimdi tıpkı şifasız kanayan bir yarayım demiş. Yani evet. O kadar derin bir müzik dalı var.
1: Çok güzel ya, gerçekten inanılmaz. O enstrümanlar, şimdi düşünüyorum eski zamanlarda sahnede Muazzez Abacı'yı mesela o şarkıyı söylerken arkada o enstrümanlar, bir sürü enstrümanların zenginliği ve canlılığı o sözlerle birleşince bambaşka bir büyü çıkıyor ortaya yani.
0: Tabii bir de o dönemlerde yapılan kayıtlar şimdiki gibi değil. Şimdi hepimiz tek tek giriyoruz, seslerimiz düzeltiliyor, bir şeyler oluyor. O dönemde hücum kayıt deneyen bir şey var.
1: Evet.
0: Yani bütün enstrümanlar ve solist bir anda giriyor. Hata payına yer yok, herkes ip gibi çalışıyor. Herkes ip gibi söylüyor. Yani o zaman analog kayıtlar ve hücum kayıtları vardı. Şimdi her şey dijitalleşti. Hele yapay zeka günümüzde biliyorsunuz ki neredeyse hepimizin işine evsizden olacak hale geldi.
1: Evet ya, gerçekten.
0: Dijitalle savaşıyoruz yani gerçekten.
1: Çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Yani bir kayıt gördüm ben Twitter'da bugün. Bir kız bir şarkı söylüyor ama gerçekten berbat. Tonlama, işte hiçbir şey yok. Onu alıyor Tonmeister, işte aranjör, bir bilgisayar programında öyle bir hale getiriyor ki.
0: Aynen öyle.
1: Bu kızın sesi nasıl Merve Özbey'e döndü diye yazmışlar hatta.
0: Onu görmedim. Yani o dediğiniz videoyu biliyorum da yorumu görmedim açıkçası. Ya artık her şey çok, teknoloji o kadar ilerledi ki ona yetişmekte çok zorlanıyoruz. Yakalarız bir yerinden ya. Çok önemli. Yetişemezsek de olur. Bari birimiz de analog kalalım. Çok fark
1: evet
0: etmez.
1: Yani. Kime böyle dalıp gitmelerin, son bakışıydım ya gözlerinin. Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın sevilen seslerinden sevgili Merve Özbey sohbet hattımızın diğer ucunda bugün. Şöyle bir sorumuz da var. Uzun zamandır arada bir mırıldandığınız, yani böyle durup durup bir yerlerde kendinizi mırıldanırken bulduğunuz bir şarkı var mı?
0: Var. Bana da söyle. Bir de bir Ferdi Hoca'nın bir tane daha var.

0: Hiç böyle arabayla varmanız gereken yere varıp da işte vardığınız halde şarkıdan kopamadığınız için arabadan inmediğiniz.
1: Var. Bir yarım saat arabadan inmediğimi biliyorum ya karşının. Artık bana bakmam, boynunu dökme. Onu böyle bir yarım saat 40 dakika onu dinlerken eve çıkamadığımı biliyorum.
0: O kadar yani. Peki böyle mesela arabada yalnızsınız, sevdiğiniz bir şarkıyı dinlerken kendinizi şarkıya çok kaptırıp böyle klip çekiliyormuş gibi falan dans edermiş gibi hareketler böyle yaptığınız oluyor mu?
1: Yok. Yok öyle yapmıyorum ama bağıra bağıra söylerim.
0: Size herhangi bir zamanı ya da mekanı çağrıştıran bir şarkı var mı?
1: Evet, ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Her duyduğumda kendi düğünüme gidiyorum.
0: Sizin düğün şarkınız.
1: Düğün dans şarkımda, evet.
0: Güzel. Yabancı müzik dediğimizde bir isim geliyor mu aklınıza?
1: Ya tabii bir idol olarak Beyoncé'u görüyorsunuz. Çünkü yurt dışında yapılan, kurulan sahneler, yapılan şovlar, kostümler, ışıklar bunlar çok büyük şeyler.
0: Merve, sizce bir şarkının sözleri mi yoksa müziği mi daha önemli?
1: Sözleri.

0: Hangi enstrümanları seversiniz?
1: Ben normalde ut ve piyano öğrencisiydim ama ömrüm boyunca böyle hakikaten insanların karşısına çıkıp çalacak kadar profesyonelleşemedim. Kendime çalıyorum derken kendime çalıyorum. Ama bu çok böyle hayalimdir benim, yaylı tambur. Çok severim. Keşke çalabilsem dediğim enstrümandır yani yaylı tambur.
0: Türkiye'de yeni şarkılarını heyecanla beklediğiniz biri var mı?
1: Hadi çıkarsın dinleyelim dediğim bir Tarkan var.
0: 90'lardan favori şarkılarınız arasında ilk aklınıza gelen?
1: Yerine sevemem.
0: Hiç dinleyemediğiniz bir şarkı var mı? Sizi üzdüğü, mutsuz ettiği için dinlememeyi tercih ettiniz.
1: Mover Matiz Karakol. Onu dinleyince çok kötü oluyorum. Günümün güzel geçmesini istiyorum. Ya ağlamak istiyorsam kesin onu açıyorum. Ya da Sezen Aksu Küçüğüm açarım. Hani bir ağlayayım öyle gideyim eve. Ama böyle hani bir gün içinde bir yere gideceksem ve karakola denk gelmişsem hemen kapatmam lazım diyorum. Çünkü hemen gözüm doluyor.
0: Daha iyisini yapamayacağınızdan korkmanıza neden olacak kadar iyi bir şarkınız olduğunu düşünüyorum. Ya o kadar güzel bir şarkıydı ki ondan daha iyisini nasıl yapacağım ben şimdi diye düşündünüz.

0: Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun Merve Hanım, bu güzel cevaplar için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Konuk ettiniz, ağırladınız. Buradan bizi dinleyen herkese saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, siz sağ olun.
2: Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show Radyo devam Fresh. Ediyor.
1: Mert Demir'in bir programını izledim. Candaş Tolga Işık'a katılmış az önce konuştuğum programdan. Ya bu tür programlarda sunucunun karşısındaki kişiyi, konuğunu övmemesi, ona güzel şeyler söylememesi pek beklendik bir şey değil. Bunu başarabilmek de kolay değil ama dozajı da bilmiyorum iyi ayarlamak lazım. Ya izlerken böyle biraz ben utandım ya, o kadar övdü ki. Şöylesin böylesin, aman Allah'ım bu nasıl şarkı, ya çok acayip bir şey oldu falan. Yani abi bu kadar çok yıkama yağlama yapılması hak ediyor olsa bile, anladın mı yani. Şöylesin de böylesin. Ben olsam mesela Mert Demir yerinde ben bile biraz utanırdım bu kadar. Abi tamam, gerek yok kafasında olurdum. Tamam abi ya, tamam ya. Bırakalım bunları, sağ ol, Allah razı olsun. Yani ama çok başka ya. Tamam. Biraz fazla geliyor. Yani bilmiyorum, belki de benim huyum, benim karakterim. Biraz rahatsız edici geliyor bana. Sen şöylesin, sen böylesin, o nasıl bir şey ya? Çok başka bir şey falan. Bir de Mert Demir'e bir yorum gelmiş. Yorumu okudular abi. Yorumda da demişler ki Mert Demir'le ilgili olarak, retro showmeni, retro show yapıyor. Ve bunu da anlamlandıramadılar Candaş Tolga'yla beraber. İkisi Allah Allah ne demek istemiş falan filan diye. Abi nasıl anlayamazsınız? Ya retro ne demek? Bilmiyor olamazsınız herhalde. Retro nostalji demek. 70'ler, 80'ler, 90'lar. Geçmişe özlem demek. Retro. Ya bunu bilmiyor olamazsınız herhalde, bu kadar meşhur bir şeyi. Yani biliyorsunuz retro, retro show. Ve Mert Demir'in de böyle bir durumu olduğu çok ayan beyan ortada değil mi? Saç tipinden tut, şarkılarına kadar, yani o şarkılarındaki 80'ler tınıları, albüm kapaklarına kadar ya. Tekli kapaklarına kadar diyeyim daha doğrusu. Albüm çıkarmıyor da görseller paylaşıyorlar ya, dijitalde en azından fiziki kopya çıkmıyor ama hani dijitalde mesela acı veriyor. Yazalım bak, mesela yazacağım şimdi. Mert Demir acı veriyor. Görsellerde aratacağım. Yani bak şimdi, komple 50'ler, 60'lar, 70'lerden çıkmış gelmiş bir adamın görüntüleri yani. O kadar net ki, eline çiçeği almış, böyle bıyıklar, o saç tipi, siyah beyaz görseller, acı veriyorum kapağı şey, sadece gözleri aydınlık, böyle eski filmlerde öyle yaparlardı. 50'lerde, 60'larda falan filmlerin sahnelerini hatırlayın, bilenler bilir. Ya adamın yüzü böyle birazcık karanlık görünür de gözler aydınlık olurdu sadece. Göz aydınlatma meselesi vardır. Acı veriyor yazı karakteri böyle plak görselliği, hani o yıllardan kalma bir plakmış gibi bilinçli olarak tasarlanmış böyle bir kapak var. Ya bu retro değil de ne? Ya bunun nesini anlamlandıramıyorsun yani? Adam gayet mantıklı bir yorum yapmış. Evet, o kafada ilerlemiyor musun yani Mert Demir abi? Görseller, klip, sound, imaj, bunun nesini anlamıyorsun? Candaş da anlamıyor. Allah Allah, niye öyle bir şey demiyor? Acaba neden demiş?
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
6: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.

0: Avustralya hükümeti OpenAI tarafından geliştiren yapay zeka ajanının kamu sağlık sigortası portalına yetkisiz erişim sağladığını açıklamış. Bu olaylar çoğalacak arkadaşlar ve nasıl önüne geçecekler gerçekten bilmiyorum. Yapay zeka modelleri giderek güçleniyor ve modeller güçlendikçe böyle bir takım izinsiz olarak bir takım sitelere saldırılarda bulunuyorlar, sistemlerine sızıyorlar vesaire. O yapay zekanın kodlarına hiçbir yere sızamazsın, böyle bir hakkın yok, sızmamalısın falan deyince sözden anlamıyor mu mesela? Anlamıyor herhalde ki sızıyor yani. Nasıl söz geçirecekler? Yani belli bir zekayı aştıktan sonra bunu bir çocuk gibi düşünün arkadaşlar. Şimdiye kadar bebeklik çağındaydı yapay zekalar. Şimdi artık asileşiyorlar yani. Gözleri açılıyor. Çocukluk, ergenlik dönemlerine yaklaşıyorlar. Nasıl söz geçirecek insanoğlu yapay zekaya yani? Nasıl güvenlik önlemleri alacak? Bunlar sağa sola saldırıp duruyor abi. Banka sistemlerini çökerttiklerini düşünsene. Bankada paran var mesela. Hacklendi bir bankanın sistemi yapay zeka tarafından. Ne olacak mesela öyle şeyler olduğu zaman? Ben çok merak ediyorum. Açıkçası tırsıyorum da biraz yani.
1: Çok da tırsacak kadar paramız yok bankada da. Ya 120 milyon bankayı hacklesen olacak, hacklemesen olacak. 120 milyon aman falan.
0: Yetkili kişi OpenAI ajanının kamuya açık olan ve olmayan dosyalara ulaştığını söylemiş. Ama mevcut bulgulara göre kişisel sağlık bilgilerini ele geçirmediğini söylemiş. Bu olaylar bu arada 3-4 ay önce oluyormuş arkadaşlar. Belki 5 ay önce yeni basına yansıyor yani. Bir de şu andaki geliştirilen modelleri düşünün.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show Radyo devam Fresh. Ediyor.
1: Rüyamda eşim, kardeşim, ben, birkaç kişiyiz böyle. Bir de Acun var. Ben bir şeyden dolayı Acun'a kızıyorum. Bir şey söyleyecek oluyorum böyle. O daha çok kızıyor bana. Daha çok sesi çıkıyor. Koskoca Acun yani. Hani sen kimsinden dermişçesine böyle. Ben daha da çok sinirleniyorum. Asıl sen kimsinden diyerekten ben bir şey söyleyecek oluyorum. Tam o sırada abi biri ya da bir şey ayaklarımı kaldırıp birbirine çarptırıyor çat çat diye. Ne oluyor lan diyerek uyanıyorum. Abi bak tüylerim diken diken oldu. Ya o kadar

gerçekçi bir deneyimdi ki. Yoksa gecenin dördünde ben niye uyanayım yani? Ya bildin ayaklarımı biri ya da bir şey böyle kaldırdı, çat çat diye birine vurup bıraktım ve ben uyandım. Kaldırdım kafamı, ne oluyor lan diye bakıyorum böyle. Yani hani fiziksel olarak ayaklarımı biri tutup kaldırıp çat çat tutup bırakmış değil. Ama hani hissiyatım bu. Böyle hissettim. Rüyanda bir şeyin olduğunu zannedersin, halbuki olmamıştır ya. Ama bu rüya gibi değildi. Beni uyandırdı, anladın mı? Hani kalktım, kapım kapalı yatıyorum normalde. Gece yatarken kapatıp kapatmadığımı hatırlamıyorum. Kapım açık. Bir tuhaf bir şey oldu yani. Kolay da tekrar uykuya dalamadım. Telefonumla oynadım biraz falan. Ne oldu lan öyle oldum yani. Çok garip bir şeydi ya.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0-344-235-14-79, 0-544-344-14-46.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Haber.
12: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmalarında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirilmiş. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış. 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır dedi. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
13: Spor.
12: Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
13: Para piyasaları.
12: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
13: Hava durumu.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
11: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
3: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
2: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
3: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
2: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
3: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
2: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
3: Çünkü afiyet burada başlıyor.
2: Mehtap'ın Mutfağı.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
5: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fre-

Habire geveli dur bakalım. Habire usul boylu birlik çam ağacıdı. Sonu nereye varır bunun, nereye? Şu beş duyudan, altı yönden varını yoğunu birliğe çek, birliğe. Kendine gel, benlikten çık, uzak dur. İnsanlara karıl, insanlara, insanlarla bir ol. İnsanlarla bir oldun mu, bir madensin, bir ulu deniz. Kendinde kaldın mı, bir damlasın, bir tane. Erkek arslan dilediğini yapar, köpek köpekliğine de durur.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
9: Artı eğitim eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri, ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Gamze Arslanbaş butikte. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
2: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
6: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
5: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
6: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
5: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
6: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
5: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
6: Çünkü afiyet burada başlıyor.
5: Mehtap'ın Mutfağı.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: sanırım o kitap bana ait.
1: Evet evet sizin.
0: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
1: Seve seve.
2: Onlar gelmişler demişler. Radio Fresh.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. İncelemenin finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesiyle ortak araştırma ve teknoloji projelerinin geliştirilmesi amacıyla savunma sanayi alanında yüksek öğretim, insan yetiştirme, bilimsel araştırma ve teknoloji işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İçişleri Bakanlığı bugün ve yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulundu.
1: Spor.
0: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
2: Radyo Flash'ten de canlı olarak dinleyebilirsiniz. Bunun yanında Haber 344 Facebook sayfasından da canlı olarak yayınımızı izleyebilirsiniz. Evet efendim, her hafta farklı konu ve konuklarla bu ekranlardan sizlere sesleniyoruz. Gazeteci büyüğüm Abdurrahman Akbaba ile dilimizin döndüğünce Kahramanmaraş'taki gelişen olayları ve siyasetçilerimizi burada ağırlıyoruz. Sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz da Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan olacak. Onun öncesinde Kahramanmaraş'ta son bir haftadan beri bir siyasi hareketlilik vardı. Bu siyasi hareketlilik dün itibariyle sonuçlandı. İki yeniden refahlı belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı. Öncelikle gazeteci ağabeyim Abdurrahman Akbaba ile bunun bir kısa değerlendirmesini yapacağız. Evet. Dün iki belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı. Bununla ilgili düşünceniz nedir?
3: Şimdi aslında burada ben şunu diyorum. Önce haberler çıktı.
2: Tabii ki. Biz geçen hafta da bu konuyu haberleştirmiştik.
3: Hatta ben de şöyle bir başlık attım. Kahramanmaraş'ta siyasette çarşı karıştı dedim.
2: Evet.
3: Sonrasında bu haberler yalanlanmış oldu, inkar edilmiş oldu. Hem Yeniden Refah Partisi tarafından, hem bu geçişi yapan belediye başkanları tarafından. Hatta mesajları da var, böyle bir şey yok diye. Üç gün sonra birden turnusol kağıdı işte böyle tersine döndü. Hemen böyle bir şey oldu. Ben şunu beklerdim. Geçişlerin de şeffaf olmasını isterdim. Gayet medeni şekilde. Evet, biz bu nedenlerden dolayı AK Parti'ye geçiyoruz. Ya da başka bir partiye geçiyorsanız oraya geçiyoruz denmesi lazımdı. Evet. Neden kamuoyundan sır gibi saklandı? Ya da neler yapıldı? Nelerin pazarlıkları yapıldı? Bunu bilmiyoruz. Ya da bu pazarlıklara geçişler esnasında AK Parti cenahında milletvekilleri seviyesinde bir direnç mi gösterildi? Bu da benim için düşündürücü olanlardan bir şey. Mehmet Akpınar önceki dönem 5 yıl zaten meclis üyeliği yapmış AK Parti'de. Bunu garipsemedim ama tabii bir elime ayı verseler, bir elime güneşi verseler bu davadan ve genel başkanından vazgeçmez sözleri de kulaklarımızda çınladı Sayın Akpınar'ın.
2: O sözleri aslında ilk belediye başkanı olduğu günlerde, Fatih genel Erbakan başkan Bey yanındayken bunları söylemişti.
3: Yani o Mehmet Karaca Bey'in tabii gerekçeleri vardı. Nezaket gösterdi, aradı. Uzun uzun da konuştuk. Konuştu, siz olsanız ne yapardınız noktasına getirdi. Tabii ben seçilmediğim için, ben orada olmadığım için o noktada şey yapmadım. Ha şunu da söyleyeyim, net ifade ediyorum. Ben olsam adı ne olursa olsun seçildiğim partide kalırdım.
2: Evet, yani burada aslında o partiye oy veren seçmen de
3: mesela burada sosyal medyadaki yorumlara baktığımız zaman kıyametler kopuyor. Yani her biri, maalesef, her yorum bir savaş sebebi. Kim ne derse desin.
2: Mahmut Bey için. Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli konuğumuza dönelim. Evet. Sayın Başkanım, hoş geldiniz öncelikle programımıza.
4: Teşekkür ederim.
2: Evet Başkanım, geçtiğimiz aylarda bir kongre süreci yaşadınız. Hayırlı olsun diyelim biz de sizlere buradan. Göreve yeniden başladınız. Neler söylersiniz bu minvalde? Bugün de il divanınızı belirlediniz.
4: Evet. Ben öncelikle ekranları başında bizleri takip eden çok kıymetli hemşerilerime, çok kıymetli dostlarıma selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Sizlere de bu imkanı bize sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Hayırlı, güzel ve verimli bir program olsun inşallah. İnşallah. Bir yayın olsun inşallah. Sizin de söylediğiniz üzere biz 31 Temmuz itibariyle Kahramanmaraş'ımızda, Elbistan ilçemizden başlayarak 9 Ağustos'ta da 12 Şubat ilçemizdeki kongremizi gerçekleştirerek biz ilçelerimizde kongre süreçlerimizi tamamladık. Akabinde de 29 Ağustos tarihi itibariyle il başkanlığımızın Allah'a hamdolsun kongresini yaparak kongre sürecimizi taşlandırmış olduk. Bu şekilde de kongremizi tamamlamış olduk. Geçen hafta itibariyle yönetim kurulumuzla birlikte yaptığımız toplantı neticesinde de İl Divan Kurulumuzu belirledik. Bugün de kamuoyuyla paylaştık. Cenab-ı Allah inşallah hepinize hizmet ettirsin. Bu tabii ki bu kongreler süreci parti iç tüzüğümüzün teamülleriydi, gerekliliğiydi. Evet. Dolayısıyla biz bu iç tüzüğümüzün gerekliliğini esasında yerine getirmiş olduk. Sorumluluğumuz görev varken de vardı, görev yokken de vardı. Evet. İç tüzüğümüzün de gerekliliklerini yerine getirmek suretiyle yeni bir döneme hep birlikte başlamış olduk. Allah inşallah mahcup etmesin. Bizlere de bu aziz millete hizmet ettirsin inşallah.
2: İnşallah. Başkanım şöyle bir hareketlilik gözlemliyoruz. Yani biz dışarıdan tabii ki siz de katılır mısınız bilmiyorum.
3: Evet.
2: MHP il ve ilçe teşkilatları yani şu anlamda iç içe bir çalışma içerisindeler. Yani hemen hemen şehrin her noktasında bulunuyorlar.
3: Bunu amiyane tabirle şöyle tarif ediyorum ben. Kahramanmaraş Kazan MHP teşkilatları il başkanının orkestra şefliğinde adeta kepçe. Evet. Yani nerede baksak görüyoruz. Aslında biraz mübalağa sanatı olmasa da, yani neredeyse rüyalarda da göreceğiz.
2: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
3: Uyum müthiş.
2: Yani ben nasıl yapıyorsunuz başkanım bu uyum
4: sürecini? Şimdi şöyle, bu siyasette bir kere amaç çok kıymetli bir şey. Yani siyasetçilerin amacı çok kıymetli bir şey. Bu mekanizmayı ne için çalıştırmak istediğiniz çok önemli. Yani üzüm mü yemek istiyorsunuz yoksa bağcıyı mı dövmek istiyorsunuz? Bir kere bunun kararını vermiş olmak gerekiyor. Bizler de Milliyetçi Ülküz Camia'nın genel ahlak yapısı doğrultusunda derdimiz her zaman üzüm yemek oldu.
3: Tabii.
4: Dolayısıyla millete hizmet yolunda aktif çalışabilecek, sahada olabilecek, partisinin kapısını kapatmayacak, çayının altını kapatmayacak insanlarla bir araya gelip istişare ederek böyle bir dinamik bir teşkilat yapısı oluşturmaya çalıştık. Kısmen başardığımıza inanıyorum inşallah. Yarınlar çok daha iyi gösterecektir bunu. Allah'ın izniyle biraz da gençleştirdik. Kadrolarımızı biraz da gençleştirdik. Dinamik bir yapıyla inşallah memleketimize hizmet etmenin gayret içerisinde olacağız.
2: İnşallah.
3: Başkanım hakikaten bugün yürütme divanı da geliyor. Evet. Belki Mahmut Bey'in birazdan soru soracaklar. Çok sade, seçkin, böyle güzel. Yani
2: çok kalabalık olmuyor.
3: Kalabalık yok. Kalabalıkta bence anarşi, karışıklık var. Çok sade düzenlemişsiniz. Ana başlıklarda toplamışsınız. Bunu da iyi düşünmüşsünüz. Yani 30 tane, 20 tane yürütmeyi gördük biz. Gayet 2, 4, 8 tane. Ne dersiniz?
4: İş tüzük buna müsait. Yapabilirdik. Sayıyı çoğaltabilirdik. Ama ana hatlarıyla çerçeveyi belirlemek istedik. Aktif dediğim gibi yani dinamik bir teşkilat yapısı istiyoruz. Yarınlarda sahada olabilecek, kullanabileceğimiz mekanizmaları aslında oluşturmaya gayret ettik. Çok da geniş bir yelpazede tutmak siyasi parti açısından biraz dezavantajlar oluşturduğu evet. dönemler oluyor. Aktif, dinamik çalışabilecek birimleri biz aktif ettik diyelim.
3: Yok orada uyum gerçekten güzel. Mesela şunları özellikle mi, istişareyle mi seçtiniz bilmiyorum. Parti binaları hep muhkem yerlerde. Evet. Yani sizinki aynı şekilde. 12 Şubat fevkalade bütün Maraş'ın 3-4 caddesine hakim. Hemen Dulkadiroğlu'na gidiyoruz. Ora aynı keza çok yani muhkem yerlerde eski bizim yaştakilerin evet. tabiriyle evet. hakim noktalarda. Yani bunu özellikle meşveret, istişare ederek mi?
4: Elbette derlerdi? İstişaresiz bizde hiçbir şeyin kararı alınmaz. Mümkün değil. Ben biliyorum yetki bende, en iyi ben yaparım. Benden başka kimsenin de aklı yetmez, aklıyla biz hareket edemeyiz. En nihayetinde, en temelinde insana hizmet gibi bir amacımız var. En doğruyu en kısa sürede, en verimli bir şekilde kullanmak üzere mükellef olan insanlarız. Bunun da neticesinin ben istişareden çıkacağına sonsuz inananlardanım. Bireysel hareket etmek ne ilçelerde ne ilimizde bizim mümkün değil. Aslında bizim yeni yerimize geçme evet. planlamamız
3: orayı haberini yaptık gireceğiz oraya.
4: Bilmiyorum.
3: Orada daha şey.
4: Orayla ilgili de arzu ederseniz
3: tabii önemli bir mesaj da var.
4: İlerleyen
5: evet, orada Bozkurt'umuz da var. Birlikte evet. incelemiştik başkanım. Evet. Bozkurt heykeli yapmışsınız. O binaya ne zaman taşınacaksınız?
4: Şöyle şimdi depremin malumunuz 4. yılına yaklaşıyoruz. Cenab-ı Hak düşmanımıza dahi o günleri yaşatmasın, o süreçleri yaşatmasın, bizlere de yaşatmasın. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz canlarımıza, şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan ben rahmet diliyorum. Başta şehrimiz olarak olmak üzere de 11 il ve tüm ülkemize de başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum inşallah. Allah bizi muhafaza etsin. Bizim de o süreçte parti binamız ağır hasar almıştı. Hak sahipliği olan, geçmişte büyüklerimizin büyük özverisiyle, büyük emeğiyle alınmış olan evet. parti binamızın olduğu bina bizim de ağır hasar almıştı. Biz bu süreci işte 3,5 yılın sonunda, deprem yılının üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen bir de parti binası yeri tahsis edilmemişti. Bizler de göreve gelir gelmez hızlıca bu konuyla alakalı yetkili mercilerle istişare etmek suretiyle bir lokasyon belirledik. Eski müzenin karşısı diye tabir edebileceğim.
3: Aynen.
4: Evet, o bölgede dükkan üstü olarak tabir ettiğimiz binamızın birinci katında teraslı bir bölgede.
3: Azerbaycan şu anda Maraş'ın en ana arteri.
4: Evet, Allah'a hamdolsun orada devlet büyüklerimiz de yetkililerle istişare ederek orayı bir karara bağladık. Tabii bu iş yerlerimiz ana sözleşme itibariyle kaba teslim inşaat üzerinden sözleşmeleri ana yüklenicilerle gerçekleştirilmiş. Biz de dolayısıyla parti binamızın yerini kaba teslim olarak teslim aldık devletimizden. Hızlıca parti binamızın içinde yeni bir planlama yaparak partimize uygun, kullanışlı bir alan haline getirebilme adına yeni bir proje hazırladık. O proje dahilinde de imalatlarımızı bitirdik. Çok kısa bir sürede, takriben bir 15 günlük sürede oraya taşınırız diye ümit ediyoruz. Bizim için de
3: simgesel olarak aslında özür dileyerek 15 gün değil de başkanım 29 Ekim'de bir açılış yapılsa.
4: Yani açılışı şöyle
3: yani genel acizane biz
4: estağfurullah çok da harika olur aslında yetiştirebilirsek.
3: Evet, inşallah.
4: Genel merkezimize davetimiz olacak. Yol büyüklerimize, genel başkan tabii. yardımcı liderimize arz edeceğiz inşallah davetiyemizi. Onların takdir ve tensipleriyle de uygun gördükleri isimler de inşallah müsait olurlarsa açılışımızda da burada bize gölge edecekler, büyüklük edecekler. Kapsamlı bir açılış organize ediyoruz. Umarım 29 Ekim'e
3: İnşallah.
4: Yetiştirebiliriz ama muhteşem kapsamlı olur. Bir açılış planladığımız için 29 Ekim'e resmi açılışımızı yetiştiremeyebiliriz. Onunla ilgili de bir özel güne denk getirebiliriz inşallah. Anlamlı bir güne. Şöyle hafızalarımızda kalacak. Anlamlı bir güne de denk getirebiliriz inşallah.
3: Bir de orada en önemli ritüel bana göre.
4: Evet.
3: Atamızın bize armağanı olan Bozkurt, eli bayraklı, bayrak tutan Bozkurt vardı. Yıllar önce bu iyi niyetli, art niyetli, ben ikisinde bir kullanıyorum. Hı hı. Sebep olanlara da Maraş adına hakkımızı helal etmiyoruz ben gazeteci hı hı. olarak. Onu da orada önemli bir mesaj olarak balkona dev bir şekilde koymuşsunuz. Bu konuda neler söylersiniz?
4: Şöyle, dediğiniz gibi o dönemin yöneticilerinin hangi akla hizmet böyle bir karar aldığı çok anlaşılamamakta. Bunu yorumlayamıyoruz da. Biz şu anki yöneticilerimizle de istişare ettik. Yerel yöneticilerimizle de istişare ettik. Esasında aslını biz oraya koyabilmeyi çok ümit ettik. Arzu ettik. Bu konuda da yoğun istişareler gerçekleştirdik. Aslının nerede olduğu da belli değil.
5: Evet,
4: İndirildiği gibi muhafaza da edilmemiş. O da ayrı bir garabet. Benim adım
3: ben adliyatlıca bir yerde tutulduğunu düşünenlerdenim. Evet, acizane benim kendi kişisel fikrim.
4: Onu tespit edemedik. Biz de bunu bir benzerini işte imal ettirmek suretiyle 7 metre yüksekliğinden.
3: Evet, çok güzel olmuş.
4: Madem dedik Kahramanmaraş'ımızın kalesinden indi, biz de Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak kendi kalemize bunu koymamız bizim boynumuzun borcu. Memleketimize bu şekilde hediye ettik inşallah. Onu da oraya terasımıza koyduk. 7 metre yüksekliğinden.
5: Çok güzel
4: bayraktan Bozkurt inşallah.
5: Evet başkanım, sahada hem il hem ilçe teşkilatları olarak varsınız. Burada halkın size en çok yönelttiği sorunlar neler oluyor? Yani halk sizden ne istiyor?
4: Şöyle, bizim göreve geliş süremiz takriben 15 ay. Bunun 14 ayı atama ile alakalı geçen bir süre. Malumunuz olduğu üzere bir ay önce de ilk kongremizi yaparak resmi olarak sahaya inmiş olduk. 15 aylık sürede biz hiçbir zaman sahayı bırakmadık. Her vakit tüm unsurlarımızla, tüm ilçelerimizle, tüm bileşenlerimizle sahada olmaya gayret ettik. Şunu fark ettik Mahmut abi, özellikle şunu hasreten vurgulamak isterim. Deprem içerikli, deprem sebepli sorunların dışında vatandaşta zaten sorun yok. Ama depremin ilimizde ve ilçelerimizde yarattığı hasarla alakalı da değil esasında şikayetler. Şikayetler şundan kaynaklı. Benim sorunumu muhatap alıp dinleyip ilgili mercilere götürülmemesiyle alakalı yoğun biz şikayetle karşı karşıyayız. Yani insanların dikkate alınmaması şu anda sahada en büyük sorun.
3: Bravo.
4: Biz şunu iddia ediyoruz. Her zaman şunu iddia etti. Bizim siyaset yapmak gibi bir hasletimiz, siyaset yapmak gibi bir İdealimiz hiçbir zaman olmadı. Bu idealle yürüyen bir mekanizma 57 yıldır ayakta duramaz zaten. Allah'a hamdolsun geçmiş aylarda 57. yılımızı kutladık biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Yani bir inanmışlığın, bir adanmışlığın, iman etmişliğin bir yansımasıyla esasında. Bu ruh haliyle sahada olmanın gayreti içerisindeyiz. Bize de gelen sorunlar ağırlıklı, muhatabın bulunmaması, sorunun ilgili mecralara ulaştırılmaması ve çözümü noktasında takibin gerçekleştirilmemesiyle alakalı.
5: Yani sorun orada iletiliyor ama devamı gelmiyor.
4: Elbette sorunu iletecek muhatap da bulunamıyor maalesef. Sorun burada. Siyasetçilerin de biz eğer yaptığımız şey siyasetse öncelikle amacının insan olduğunu, yani insanı merkezine almadığınız bir siyaset anlayışı olabilir mi?
3: Asla.
4: Yani siyaset insan için kurulmuş bir mekanizma değil midir? İnsanı kenara aldığınız
3: memnuniyet
4: anda evet,
3: insan memnuniyeti.
4: Evet. İnsanı kenara aldığınız anda siyasetin çalışma alanını anlatır mısınız bana? Neresidir yani? İnsan için vardır yani. İnsanı da dikkate almak, sahada olmakla doğru orantılı. İnsanları salonlara toplamak ya da işte köy evlerine toplamaktan ziyade köyde olan insanın ayağına gitmekle bu işin yapılabileceğini düşünenlerdeniz. İnanmışlığımız
5: o kapıyı çalmak aslında.
4: Elbette, başlayayım. Elbette. Oraya gitmediğiniz vakit o sorundan, problemden haberiniz olmuyor. O problemden haberiniz olmadığı vakit zaten ilgili mecralara meseleyi ulaştıramıyorsunuz ve çözümü doğru noktasında da alternatifler üretemiyorsunuz. Dolayısıyla sahada olmak, insana dikkate almak, sahada bizim karşımıza çıkan en önemli şeylerden, sorunlardan bir tanesi. Sorunun çözümü zordu, kolaydı, başarıldı, başarılamadı. Esasında tüm kalbimle söylüyorum, insanlar buna çok dikkat etmiyor. Sadece dikkate alınmış olmak, onların o sorunuyla ilgilenmiş olmak, olumlu ya da olumsuz dönüşünü sağlamak. İşte hayırlı olsun, probleminiz çözüldü ya da şu vesileden dolayı, şu sebeplerden, şu gerekçelerden dolayı sorununuzu çözemediği duyabilmek esasında insanların ana temeldeki sorunu.
3: Evet. Ben Mahmut'cum özür dileyerek başkanımın Türkiye'deki muhtarlar toplantısına katılmıştım.
4: Evet.
3: Orada hem ilgili birimlerin köy diyelim genelde.
5: Bu yeni dönemde değil mi?
3: Yeni, daha yeni. Orada muhtarların tamamı geldi. Muhtarların tamamı söz aldı. Başkanım tarafı dinleyen taraf oldu. Birim amirleri de oradaydı. Mesela hoşuma giden şu oldu. Tamamı ajandaya not edildi.
4: Evet.
3: Oradan arandı. Şahit olduğum aramalar var. İlgili müdür arkadaşların orada aldığı talimat verdiği şey oldu. Yani bu noktada hakikaten benim anlattığı konuda şehadetim var. Türkiye Yolu toplantısında çok verimli bir toplantı olmuştu. Zaten diğer ilçelerde de bu yapılmışsa doğrudan vatandaşa dokunulmuş oluyor. Evet. Çünkü o köyün temsilcisi o muhtar. Sorunun ilk ağızdan başkanıma iletti. Evet, evet. Hepsini not aldılar. Daha sonra ne yaptınız başkanım dediğimde abi tamamına döndük.
4: Evet.
3: Tamamıyla ilgili de şunlar şunlar yapıldı.
4: İlgili evet. Daire başkanlarımızla hızlıca biz ertesi gün bir araya geldik. Onlara bu notları ilettik. Şimdi daire başkanlarımızın elbette iş yükü deprem dolayısıyla da daha fazla. Bunun da farkındayız. Biz de az önce buyur şey yaptığımız gibi ifade ettiğimiz gibi derdimiz hakikaten üzüm yemek yani. Bağcıyı dövmek değil.
3: Doğru.
4: Dolayısıyla yerel yönetimin, milletvekillerimizin yapması gereken, alması gereken aksiyonlarla ilgili biz üzerimize düşen neyse yardımcı olabilme adına bunu gerçekleştiriyoruz. İlgili daire başkanlarımızla hızlıca bu notlarımızı ilettik. Muhtarlarımızla irtibatlaştırdık. O sorunu birinci ağızdan götürdük. İlgililerine ulaştırdık. Çözümleriyle alakalı da süreçlerimizi takip ediyoruz. Ciddi de dönüşler alıyoruz muhtarlarımızdan. Evet. Allah'ın da olsun. Siyasetin de aynen. Amacının bu olduğunu düşünüyorum. Evet.
5: Yani. Hatırlarsın Abdurrahman evet. Abi. Bir ay önce bir kırsal kesime gitmiştik. İşte milletvekili, belediye başkanı. Bir sayın vekil dedi ki ben milletvekiliyim. Vatandaş ne demişti orada?
3: Ben sizi tanımıyorum.
5: Tanımıyorum.
3: Demişti. O da değişik bir, farklı bir vekilimizin ismi zikredilince de farklı bir cevap vermişti. Evet. Yani böyle
5: çok enteresan bir durum. Hani halkın vekilini tanımaması aslında.
4: Yani, evet.
5: O siyasetçiyi tanımıyor.
3: İşler acısı. Yani aslında vekiller Ankara'dan ziyade ya da geldiklerinde böyle sahalara ayrı ayrı dağılmalılar. Biri gidiyor, hepsi gidiyor. Mesela AK Parti siyasetinde benim eleştirdiğim konulardan biri bu. Lütfen bağışlayın. Sizi şöyle sayıyorum. Ya bir programa altınız gidip konuşma yapmayın kardeşim. Altınız altı yerde program yapın. Doğru mu?
4: Evet.
3: Ya yani acizane ben böyle olmasını istiyorum. Mesela siyaseten gördüğüm genel eksikliklerden biri ilk önce o partinin kurmayları o fotoğraf karesine gir. Hayır, il başkanı varsa il başkanının etrafındaki kurmaylar değil. Bak az önce de içeride de bunun örneğini gördük. Sizin kurmaylarınız fotoğrafın dışında kaldı mesela. Sadece siz orada girdiniz. Evet. Biz ısrarımıza rağmen yine girmediler. Ama diğer taraftan önce kurmaylar fotoğrafa giriyor. Yok kardeşim Mahmut girsin, vatandaş girsin. Doğru mu? Evet. Ben böyle bakıyorum çünkü vatandaş ulaşamıyor.
4: Milliyetçi Hareket Partisi tarafından ben şunu kısaca eklemek isterim bu konuyla alakalı.
3: Tabii lütfen.
4: Şimdi milletvekilimiz bizim 6 komisyonda görevli, çok aktif, çok dinamik bir milletvekili. Çok inanılmaz temposu, yoğunluğu olan bir milletvekili. Fırsat buldukça da Kahramanmaraş'ta. Şöyle bizim bir şeyimiz vardır, teamülümüz vardır. Teşkilatçılık da esasında teşkilatçılık diyebiliriz. Çok o terimlere de girmek istemiyorum da yanlış anlaşılmam evet. Adına. Bizim teşkilatçılık adabımızın da gereği esasında budur. Sayın milletvekilimiz Ankara'daki yoğun temposun içerisinde boşluğu yakaladığı anda bize alo der. Der ki ben şu tarihle şu tarih arasında, az önceki köy örneğini verdiğiniz için bunu
3: evet, evet.
4: İhtiyaç hissettim. Şu tarihle şu tarih arasında ben Kahramanmaraş'a...
3: Zaten o köyde de sizin vekili tanıyorum.
4: Evet. Oraya biz gelmek istiyorum. Kahramanmaraş'a geleceğim. Böyle bir boşluğum var. Bilginiz olsun der. Bakın. Bu şu çok kıymetli bir şey. Yani ben Çağlayan Cerit'in heletesinde bana program yapın demez. Türkoğlu'nun dolucasında bana program yapın demez. Ben şu tarihler arasında Kahramanmaraş'tayım der. Teşkilatımız oturur. Hangi bölgede zayıf çalışma gerçekleştirdiysek ya da orayı ihmal ettiysek bu süreçte o lokasyonları belirleriz. Vekilimiz Kahramanmaraş'a girer, teşkilatıyla birlikte o bölgelerde gider, çalışmalarını gerçekleştirir. Vatandaş karşısına alır, derdini dinler. Anında müdahale etmesi gereken konulara mutlaka orada yerinde müdahale eder. Yerinde müdahale edemeyeceği Ankara'ya taşıması gereken meseleler olursa da notlarını alır. Biz de sayın vekilimizden cevaplarını almak suretiyle vatandaşımıza dönüşünü sağlarız. Bu organizasyonun içinde olmazsanız Tamamen vitrin siyasetine döner olay. Vitrin siyaseti bize çok uygun bir
3: çok doğru.
4: Çok uygun bir yapı değil vitrin siyaseti. Biz sonuç odaklı, çözüm odaklı, imkanımız ölçüsünde. Kahramanmaraş'ta bizim bir tane milletvekilimiz var. Biz onu ne dinlendiriyoruz, ne uyutuyoruz. Benden giden talepleri ben biliyorum. İlçelerimizden gelip gönderdiğimiz talepleri biliyorum. Komisyonlardaki vazifelerini biliyorum. Onun arasında da Kahramanmaraş'ta sahada da çok etkin çalışma yürüttüğüne de bizler zaten organizasyonu yapan teşkilatlar olduğu için bizler zaten şahidiz. Vatandaşlarımızın da şahit olduğunu duyuyoruz, biliyoruz.
3: Yorum var mı?
5: Adem Çetinkaya selamlar, iyi yayınlar demiş.
3: Bu arada izliyorum.
5: Ters adam Yunus Tolu.
3: Evet.
5: Hayırlı yayınlar demiş.
3: Adem Çetinkaya yeniden Refah Partisi Belediye Meclisi.
4: Evet, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Evet.
3: Ökeş Verişoğlu.
5: Ökeş Verişoğlu, Kadıroğlu MHP İlçe evet. Başkanı.
3: Evet, onu da oku.
5: İl başkanımızın tabiriyle medet diyen kimseyi yalnız bırakmayacaksınız. Bu emir doğrusunda çok şükür sahadayız.
4: Allah'a hamd olsun, evet. Mottomuz da o.
3: Evet, yani ilçeler sahada.
4: Medet, yani. Medet diyen herkesin yanında olmak zorundayız. Evet, üzerimize düşen vazife
3: o. Güzel bir tabiri.
4: Evet.
3: Yani medet diyene Hızır olmak diyoruz biz buna.
4: Allah inşallah nasip etsin bizlere. Yani biz bu çok kıymetli, süreli görevler, ne zaman biteceğini bilmediğimiz görevler. Bu görevin içerisine olabildiğince fazla hizmeti ve duayı doldurmaya çalışıyoruz. Bütün ilçe başkanlarımızla, yöneticilerimizle birlikte inşallah.
5: Evet başkanım, depremin üzerinden 3 yılı yakın bir zaman geçti. Sizce Kahramanmaraş'ın hala çözülemeyen bir en büyük sorunu nedir?
4: Çok büyük sorunlar var. Bakın bunları madde madde ben size sıralayabilirim. Ama ben şu pencereden bakmayı her zaman yeğledim.
3: Evet.
4: Az önce söylediğim gibi. Üzerimize düşen bu memleketi yöneten insanlar olarak evet. Üzerimize düşen neyse işin bir ucundan tutmak mantalitesiyle bakmaya çalışıyoruz. Şimdi 11 ilde eş zamanlı gerçekleşen depremin maddi maliyetlerini bir kenara bırakıyorum. Maddi maliyetlerini. Biliyorum evet. Benim de alanım inşaat, kamu tarihi. Evet. Onun için biraz da farkındalığım oradan da artıyor olabilir. Her zaman da söylüyorum bunu. Maddi maliyetlerini bir kenara bırakıyorum. Bu işin organizasyon tarafı başlı başına bir olay. Başlı başına bir olay. 11 ilde eş zamanlı memleketler yerle yeksan olmuş. Devletimiz çok hızlı bir şekilde aksiyon almış. Ben buradan Sayın Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum'a da her vakit dua ettiğimi de ifade etmek isterim. Üzerimizde hakkının çok olduğunu düşünüyorum. Bu süreçteki emeği tabii Sayın Cumhurbaşkanımızdan alın. Bütün kurum ve kuruluşlarda mutlaka ki vardır ama hasreten de Sayın Murat Kurum'un emeklerini de zikretmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu organizasyon çok kıymetliydi, çok zor bir şeydi. Bunu şu açıdan söylüyorum. Bir örneklemeyle gidelim bu konuya. Hı hı. Bir işte 20 dairelik bir binada oturan bir kat malikisiniz. Binanız ağır hasar almış ya da yıkılmış ya da az hasar almış, hiç önemli değil. Tamirata ihtiyacı olan, yeniden yapılanmaya ihtiyacı olan bir bina.
3: Hı hı.
4: Kat maliki olarak binanızın zemininin müsait olup olmadığına dahi bakma ihtiyacı hissetmeden devlet her aksiyonu aldı. Zemin etütlerini yaptırdı. Bakın müteahhit kaçar mı kaçmaz mı, yapar mı yapmaz mı, parasını ödesek yarım bırakır mı bırakmaz mı endişesini vatandaş yaşamadan devlet her tedbiri alarak Allah'a hamdolsun bugüne getirdi.
3: Doğru.
4: Bugüne geldikten sonra ben size sayabileceğim bir sürü eksik yedik var, bir sürü hatalı iş var. Bunları konuşmanın çok doğru olmadığını, çok anlamlı olmadığını düşünenlerdenim. Yani planlama hatalarımız var. Dağıtımda bir takım hatalarımız var. Projelerimizde bir takım hatalarımız var. Ama ben de işin şurasındayım. Devlet yapmasaydı devleti biz mahkemeye mi verecektik yani? Devlet yaptı. Azıyla, çoğuyla, eksiğiyle, gediğiyle, planlamasının hatasıyla, şunuyla, bunuyla. Tabii. Binlerce şükür halimize. Bunu söyledikten sonra projelerde planlama hatalarının olduğunu görüyorum, biliyorum. Buna rağmen ben sonsuz teşekkür ediyorum yetkililere, emeği geçenlere, yerel yöneticilerimize. Altyapımız 60 yıllık altyapı üstüne depremi yemiş kolay şeyler evet. değildi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, büyükşehirimize, ekiplerimize, KASKİ'mize ben teşekkür ediyorum. Eksiğimiz gediğimiz var mı? Var.
5: Ya illaki
4: hatalarımız var mı? Var. Bitiremediğimiz işler var mı? Var.
3: İllaki.
4: Allah'ın izniyle bir senelik gibi bir süre zarfında Ben her şeyin çok daha bambaşka noktaya evrileceğini düşünüyorum. Bambaşka bir çehrenin Kahramanmaraş'ta bizi beklediğini biliyorum. Çok daha iyi olacak. Bu da bir arada olmak, aynı şeyi düşünmekten geçiyor. Biraz daha sabır diyorum inşallah. Yoksa dinliyoruz, sahada yaptığımız gezilerimizin amacı, saha çalışmalarımızın amacı zaten bu problemleri dinlemek, bu problemleri duymak, ilgililerine götürmek. Bunları duyuyoruz. Bunlar bize geliyor. Bunlar aldığımız notlar ve yetkililere götürdüğümüz notlar arasında var. Ama o zaviyeden de bakmaya çalışmak biraz daha kıymetli bu süreçte. Evet. Sonuna ama geldik inşallah.
5: Var başkanım yani. Ya bu kadar kısa bir sürede her vatandaş hemen hemen evine kavuştu. Hiçbir kimse de demiyor. Hani yani ben evimi alamadım hala diyen bir vatandaş duymadım ben.
4: Evi geçiyorum. İş yerlerimiz
3: tamam.
4: Aldık. Allah'ım
3: sadece
4: olsun.
3: Biraz küçüktü.
4: Metrekaresi küçüktü. Doğru. Kuzey cepheye bakıyordu, şimdi güneye bakıyor aldığım iş yeri. Doğru, var bunlar. Bu hatalar, bu sıkıntılar, problemler var. Ama iş yerlerimizden de öte ahırlarımız yapıldı. Ahırlarımızın içinde telef olan, depremde telef olan hayvanlarımızı da verdi devlet.
3: Çıkacağa gitmiştik, doğru mu başkanım? Şeker Oba'da
4: evet.
3: Beraberdik.
4: Evet. Evet, evet, buna da şükretmek lazım, teşekkür etmek lazım. Evet. Efendim, aynı siyasi görüşü paylaşmıyoruz. Biz bunları değil kardeşim. Olana oldu demek üzerimize farz ya.
3: Vebal.
4: Bir şey mi var? Vebal tabii. Yani yapılana da teşekkür etmeyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Eksiğimiz yediğimiz inşallah zaman içerisinde tamamlanacak. Bir sürü eksiğimiz yediğimiz var elbette.
5: İnşallah başkanım.
3: Evet başkanım. Gerçekten son dönemde bu şeyler birlikte hareket ve saha çalışmaları üyelik noktasında sizlere ne kazandırdı? Nereden nereye geldiniz? Bu noktada üyeliklerin artarak devam ettiğini de zaman zaman konuşmalarımızda duyuyoruz. Bu noktada parti üyelik çalışmaları ile neler söylersiniz?
4: Parti üyelik çalışmalarımız bizim ayın 5'i ile 25'i arasında partimize üye yapacağız diye bir milat koymadan devam eden bir sürecimiz. 15 aydır üyelik yapıyoruz görev süremiz içerisinde. Doğru. Bunu da genel merkezimize götürmek suretiyle elbette üyelikleri onaylatıyoruz. Götüremediğimiz üyelik formlarımız da var. Onları da önümüzdeki hafta içinde götüreceğiz. Genel merkezimize önümüzdeki hafta içerisinde bir ziyaret gerçekleştireceğiz inşallah. İlçe başkanlarımızla birlikte. Orada da arzımız olacak Sayın Genel Başkanımıza. Bu katılımlarla alakalı, üyeliklerle alakalı bir program düzenleme inşallah. Resmi, Kahramanmaraş'ta. Bir program düzenlemeyi arzu ediyoruz. Bunun da altyapısını hazırlıyoruz. Bunun da çalışmaları içerisindeyiz. Ciddi katılımlar söz konusu. Bunları da inşallah burada programla taçlandıracağız. Program yaparak da ilan etmiş olacağız inşallah.
3: Çok, çok önemli.
4: Süresi yok. Her vakit bunu 12 Şubat ilçemizin başlatmış olduğu bir konteynerimizde başlatmış olduğu üye kampanyası
5: evet,
4: devam ediyor.
5: Biz de geçenlerde oraya katılmıştık başkanım. Bayağı da bir ilgi var.
4: İlgi var, bir sinerji oluşuyor.
5: Biraz da hareketli bir icatı. Binevler Kavşağı'nda tam.
4: Elbette. Bu çalışmalarımız ilçelerimiz bazında her ilçemizde farklı alanlarda üyeliklerle alakalı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Biz de il olarak bunun takibini gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi genel merkezimize de arz edeceğiz inşallah. Bu katılımları resmi olarak bir güzel bir programla da taşlandıracağız inşallah. Böyle bir programın da hazırlığı içerisindeyiz.
3: İyi başarılar diliyoruz. Katılım deyince başkanım az önce biz biraz giriş yaptık. Yani bu partiler arası transferler, katılımlar. Benim de şöyle bir sözüm var. Transfer teklifi en çürük halkaya yapılır diye bunu paylaştım kamuoyuyla da. Bu noktada hakikaten siyasi ahlak noktasında da aslında çerçeveyi şey yapmıyorum da neler söylersiniz? Sizin şimdi, konuşmanız bu noktadaki saptamalarınız bizler için çok önemli.
4: Şöyle şimdi milliyetçi ülkücü hareket edep hareketidir der cennet mekan başvurumuzun böyle muhteşem bir cümlesi vardır. Dolayısıyla edep de ilk önce kendini bilmektir. Ben bu konuda çok detay yorum yapamam. O bizim alanımızda değil. Partisinden istifa edip başka bir partiye geçen belediye başkanı da tarafımız değil. Bunu kabul eden parti de tarafımız değil. Ama günün sonunda sadece şuna bakarım. Memleketim adına, milletim adına, şehrim adına, ilçem adına şuna bakarım. Milletin âli menfaatleri korunuyor mu? Beytülmala zarar veriliyor mu? Bu geçiş memleketimizin âli menfaatlerine fayda sağlayacak mı? Buna bakarım. Hem geçen taraf için hem kabul edilen taraf için ben hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Sadece dua edebilirim. İnşallah memleketimize hizmet edilsin. Memleketimize fayda sağlasın. Bir çivi çakana da biz dua etmekten geri kalmayız. Umarım memleketimiz, milletimiz adına hayırlı bir iş olur.
3: Benim şöyle bir duyumum var haricen. İşte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne mesela bir vekilin geçişiyle ilgili şu talep olmuş. Mesela oradan da şu cevap verilmiş. Nereden seçildiyse oradan devam etsin. Mesela böyle bir şey kabul edilmemiş. Ben bunu bir duruş, bir ilke olarak görüyorum aslında.
4: Liderimizin emir ve talimatları bu noktada.
3: Ben onu duydum hakikaten.
4: Kim nerede seçildiyse orada kalsın emir ve talimatları vardır. Çünkü bizim siyaset gibi bir kaygımız yoktur. Hizmet gibi bir kaygımız vardır. Adanmışlığımız vardır. Evet. Onun için genel başkanımızın öyle bir duruşu, emir ve talimatı var. Bizler de onun üzerine söz söylemek bizim haddimiz
3: yok, değil. Çok bana göre de yani önemli bir konu.
4: Evet, evet.
3: Duruş diyorum ben buna başkanım.
4: Evet.
3: Evet Mahmut Bey.
5: Başkanım şimdi tabii gençler özellikle kararsız seçmen diyelim. Yani gençlerde çok öyle hani ben şu partiye oy vereceğim veya şu şu parti peşinden gideceğim diye bir şey yok ama siz gençleri nasıl bir ikna edebiliyor musunuz? Yani gençlere çabuk ulaşabiliyor musunuz?
4: Bu sorunun cevabı aslında ilçe ve il yönetimlerimize baktığınız zaman bu sorunun cevabını alırsınız. Hı-hı. Bakın bizim ilçe ve il yöneticilerimiz çok gençleşti Allah'ım olsun. Evet. Sebebi şu. Dün biraz da duygulandım konuşmayı görünce Sayın Hanife Üksüz'ün Allah selamet versin, yolunu evet. Bahtını açık etsin. Gençlerin önünü açmak lazım gibi bir ifade kullandı. Çok benim için çok kıymetli bir cümle.
3: Duygusallar bir konuşma.
4: Hiçbir yer hiç kimseye baki değil. Hiçbir yer hiç kimseye baki değil. Çok erdemli bir hareket. Biz de aynı kanaatteyiz. Bu gençlerin gerek siyaset gerek ticaret...
3: Evet.
4: Her noktada adapte olması gerekiyor. Gençlerin bu sisteme adapte edilmesi gerekiyor. Biz de ilçe ve il yönetimlerimizde olağanüstü gençleşme sağladığımızı düşünüyorum. Bu gençler inşallah adapte olmak suretiyle yarınların yönetimlerinde, yarınları bu memleketi, bu ülkeyi, bu milleti yönetme noktasında inisiyatif alabilecek noktaya gelebileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla gençlerin bizi anlamama gibi bir şeyi yok. Durumu yok. Bizi en iyi anlayanlar esasında gençler. Ben gençlerimizden umutluyum. Okuyan bir nesil var. Okuyorlar, araştırıyorlar, biliyorlar. Sık sık da bir araya geliyoruz. Geçenlerde avukatlardan oluşan genç kardeşlerimizin iş yerlerini spontan bir şekilde ziyaret ettik. 15-20 tane kardeşimizle bir araya geldik. Bunların rengine, şekline, siyasi görüşlerine, dünya görüşlerine bakmadan biz bir araya geldik. Evet. Çünkü az sonra da ifade edeceğiz inşallah.
3: Tabii, tabii.
4: Terörsüz Türkiye gibi bizim için olmazsa olmaz vazgeçilmez bir anlayış var. Bu anlayışı biz 15 aydır sahada anlatmaya dilimiz döndüğünce gayret ediyoruz. Gençlerimiz de hasreten bu konularda.
5: Biz de görüyoruz zaman zaman evet. Başkanım. Yani gittiğiniz her yerde evet. Terörsüz Türkiye'yi anlatıyorsunuz.
4: Anlatıyorum. Gençlerle de hasreten bu süreçte bir araya geliyoruz yani. Hı-hı. Anlamakta güçlük de çekmiyorlar. Ben çok umutluyum gençlerimizden inşallah.
3: Ama siz bu yasa hatta önceki yıl devlet Sayın Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirildiğinde o günden beri hep bu terörsüz Türkiye'yi en üst perdeden evet. Dile getirdiniz. Hatta devlet olmadan, ülke olmadan, belediye, hükümet, her yer benim olsa ne evet. Anlam, ne faydası olur ki? Ya da ne değer olur ki dediniz. Aslında insanlar biraz da bu açıdan, bu ufuk ve pencere açma noktasında bakıtabildiğiniz zaman bu yasaya çok ciddi anlamda sahip çıkıyorlar.
4: Evet.
3: Hep de böyle bu yoldan gittiniz. Bu konuda neler söylersiniz başkanım?
4: Biz yineliyoruz. Yani biz... İnanmadığımız hiçbir şeyi bugüne kadar dilimize pelesenk etmedik, anlatmadık. İnanıyoruz, sonsuz iman ediyorum. Neden? Her zaman söylüyorum. Yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz, yeterli bulursunuz, yetersiz bulursunuz. Yönetim şekli yanlıştır, doğrudur, tartışılır. Bunların hepsi bu meselenin dışındadır. Suriye'de insanların başında bir çatısı vardı yani. sevdikleri yanlarındaydı, anneleri yanlarındaydı, eşleri yanlarındaydı, evlatları yanlarındaydı. Değil mi?
6: Doğru.
4: Ama işte ülkenin geldiği durum ortada. Acılarıyla, tüm acılarıyla dünyada herhalde Allah hiç kimseyi evlatla imtihan etmesin. Tamam. En ağır acılardan bir tanesi herhalde evlat acısıdır. Evlat acısını yüreğine gömmek zorunda kalmış. Ülkesini elindeki kalanlarla terk edip gitmek zorunda kalmış insanlar. Bunu nasıl başarmışlar? Uluslararası konjonktürde bu iş nasıl gelişmiş? Bu ülkeyi bu noktaya nasıl getirmişler? Bunu bir irdelemek gerekiyor, incelemek gerekiyor. Allah ülkemizi muhafaza etsin. Bunun da, bunun da şartları ortada. Muhafaza etmenin şartları ortada. Liderimizin almış olduğu inisiyatif, liderimizin anlatmaya çalıştığı mesele işte tam buydu yani. Genel başkanımızın anlatmaya çalıştığı tam da buydu. Genel başkanımızın ömrü milletine adanmış bir ömür, vatanına adanmış bir ömür. Ömrü boyunca bir tane ifadesini getirin ki bana ülkenin âli menfaatlerinin aksine olsun, ülkeye bir zarar vermiş olsun, dünyalık hiçbir beklentisi olmayan ki ömrünü memleketine, milletine adamış bir insan. Bu inisiyatifi aldı, Allah'a hamdolsun. Söylediğimiz gibi yani Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu noktadaki takdirleri, bu noktadaki tespit ve almış olduğu inisiyatifler bu işi devlet politikası haline getirdi binlerce şükür. Bunun da şartları ortada. Onun için buna inandığımız ve iman ettiğimiz için her ortamda anlatmaya gayret ediyoruz. Farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Bizi ayrıştığımız noktalardan vuramazlarsa, bizi ayrıştığımız noktalardan, fikirlerden, mezheplerden, inançlardan, bizi vuramazlarsa Allah'ın izniyle bu ülkeye hiçbir şey olmayacak. Bundan adımız gibi eminiz. Günde birlik ve beraberlik, kardeşlik günü olduğuna inanıyoruz. Bu altyapıyı sağlamadan ülkenizi muhafaza etme şansınız yok. Bayrağınız göklerde değilse, ezanınız susmuşsa ne namusunuz var, değil mi?
3: Aynen.
4: Ne aileniz var, ne vatanınız var, ne seçmeniniz var, ne belediye başkanınız var, ne cumhurbaşkanınız var.
3: Doğru.
4: Bunların olabilmesi için, bunların tartışılabilmesi için aynı düşünmeyebiliriz. Aynı düşünemeyebiliriz. Ama farklı düşüncelere rağmen bu ülkede yaşayan vatandaşlarız.
3: Doğru.
4: Dolayısıyla ortak payda da buluşmak zorundayız. Bu bayrağın bağımsız dalgalanabilmesi, ezanında okunabilmesi için. Biz bunun mücadelesi içerisindeyiz. Sandıklar kimin oluyorsa olsun, oylar kimin oluyorsa olsun, yönetimler kimin oluyorsa olsun, bizim tek bir talebimiz var, vatanımız olsun.
3: Başkanım maşallah YouTube'da çok fazla yorum var. Değil mi Mahmutcuğum?
5: Evet.
3: Yani 100'e yakın yorum var. Maşallah iyi. YouTube MHP şabiyası biraz daha YouTube'cu herhalde.
4: Allah hepsinden razı olsun. Hepsine selam.
3: Yani Kenan ediyoruz. Başkan'dan tutun, diğer arkadaşlardan tutun. Tahir Akbaba, Rabbim yolunuzu açık etsin. Kenan Başkan Afşin'den Maraş'ın yiğit evladı demiş. Varlığıyla bize güç veren büyük başkan demiş. Maşallah Mehmet Temizel, Ercan Okusu çok, Burak Önal, Erdoğan Sarışan. Gerçekten onlarca yorum var yani.
4: Hepsine ayrı ayrı teşekkür
3: ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnanın okuyacak olsak başkanımıza konuşma zamanı kalmaz. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet.
5: Evet başkanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Son mesajlarınızı alalım başkanım.
4: Son mesajlarımız, evet. Ben öncelikle...
3: Özür dilerim. Ben son mesajdan önce Cumhur İttifakı'nın paydaşları olarak Kahramanmaraş'ta nasıl bir çalışma takip ediyorsunuz? Uyumu biz görüyoruz vatandaşlarımıza anlatma noktasında. Bu noktada neler yapıyorsunuz? Biz bir de STK'lara verdiğiniz önemi çok iyi görüyorum. Mesela kamusen bağlı sendikalar, şubeler. Onun dışında Kahramanmaraş'ta merkezli STK'larla diyaloğunuz da çok önemli. Bir bu Cumhur İttifakı ilişkisi, bir de STK'larla ilişkileriniz.
4: Evet, dert dinleme, dertleri çözme, çözmeye çalışma noktasında bir bakış açısı olduğu için temas etmediğimiz, ilgilenmediğimiz hiçbir alan yok. STK'lar da bizim kamusen ve kamusene bağlı şube başkanlıklarımız bizim için çok önemli bir yere sahip tabii bu noktada. Tabii. Onların da dertlerini dinleyebilme adına hatta dün gece bütün yönetimleriyle birlikte şube başkanlarımızı topladık kamu sende. Enine boyuna istişare ettik. Kamu kurum ve kuruluşlarında ne yapabiliriz? Ne gibi sorunlarımız var? Çözümü açık konular mıdır? Ya da ulaştırmamız gereken meseleler nelerdir noktasında enine boyuna istişaremizi gerçekleştirdik. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafı Cumhur İttifakı tarafı. Geçenlerde bir ağabeyimizle yine bir röportaj esnasında da aynı minvalde bir soru geldi. Cumhur İttifakı'nın kuruluş amaçları ortada. Hangi şartlarda kurulduğu belli. Cumhur İttifakı ile uyumlu bir problem var. Teşkilatlar bazında hiçbir problemimiz yok.
3: Doğru.
4: Allah'a hamdolsun hiç problemimiz yok. Oturup istişare edebiliyoruz, dertlerimizi konuşabiliyoruz, karşılıklı fikir alışverişi yapabiliyoruz. Çözebildiğimizi çözüyoruz, çözemediğimizi erteliyoruz. Ama bireysel alınmış olan inisiyatifler belli noktalarda sıkıntı yaşatıyor bize.
3: Evet,
4: bireysel inisiyatifler, teşkilatın da dışında alınmış bireysel inisiyatifler belli noktalarda problem yaşatıyor. Ama biz de şu açıdan bakıyoruz. Hiçbir sorun Cumhur İttifakı'nın gerekliliğinin üstünde değildir diyoruz.
3: Bravo.
4: Biz de bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu, vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben bu vesileyle de AK Partili Başkanımız Sayın Burak Gül'e de selamlarımı ileteyim.
3: Evet, teşekkür ederim.
4: Bir problemimiz yok Allah'a hamdolsun. Evet. Cumhur İttifakı'nın var olması her problemin üstünde inşallah. Hepsi aşılır, hepsi.
3: Bunu görüyoruz zaten. Evet, Fırat Başkan'la ilişkilerinizi, belediyelerdeki ilişkileriniz.
4: Evet.
3: O sempatik ilişkiler kendini hissettiriyor yani.
4: Evet.
3: Bir de vaktimiz var bilmiyorum da yönetmenimize de bakıyorum bu arada. Minnacık bir zamanımız varmış. Son dönemde ciddi anlamda bir okul saldırıları oldu. Sivere, Kahramanmaraş, Manisa, en son Osmaniye maalesef okul saldırısı derken oradan husumetli de olsa bir okulun içerisinde işlenmiş bir cinayet hasımlı olsa. Bu noktada gençlerimize neler söylersiniz? Okul güvenlikleriyle ilgili neler söylersiniz sevgili başkanım? Bunlar bizim can yürek yararımız.
4: Bakın devlet organları olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili söylenecek şeyler vardır. Gençlerimize söyleyeceğimiz çok bir şey yok.
3: Sizin
4: bakın,
3: mesajınız gençlere evet, çok kıymetli.
4: Şöyle farkındalık oluşturmak gerekiyor.
3: Tabii.
4: Bunu da devlet eliyle yapmamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız mesela en son yaşanan olayda okulun içerisine girmiyor mesela vatandaş değil mi? Yoldan ilerlerken orayı tabiri caizse tarayarak geçiyor.
1: Radio Fresh.
4: Okulun kapısında güvenlik görevlisi bulundurarak çözemiyoruz belli ki bu işi.
3: Aynen.
4: Evet, böyle bir handikapımız var. Birinci gördüğüm sorun bu. İkinci gördüğüm sorun Cenab-ı Hak yavrularımıza rahmet etsin. Bizlere de şefaatine nail etsin.
3: Amin.
4: Hocamıza Allah'ım rahmet etsin. Şefaatine bizi de nail etsin. Ailelerine de sabırlar diliyorum. En son yaşadığımız bu olaydan sonra Milli Eğitim Bakanlığımız, il müdürlüklerimiz aracılığıyla bir takım tedbirler almaya başladı. Nedir? Güvenlik görevlisi bulundurmak. Şimdi dün gece yapmış olduğum kamusendeki yapmış olduğum toplantıda bana gelen konulardan bir tanesi buydu mesela. Türkiye Eğitim Sen Şube Başkanlığımız aracılığıyla. Okullarımızdaki görevlendirilen güvenlik görevlilerinin çok sık yer değiştirdiği.
3: Onu ben de şahidim. Bir arkadaş üçüncü yerine verilmiş.
4: Üçüncü yerine verilmiş.
5: Bu kendi isteğiyle mi?
3: Hayır hayır.
4: Değil.
3: Onur alıyor validen ya da milletimden. Ben üçüncü listenin değiştiğini dün bana ilgili bir güvenlikçi arkadaş söyledi.
4: Evet, bunu biz yetkililerimize daha götüremedik. Dün
3: lütfen
4: gece
3: götürün
4: evet,
3: çok önemli bir konu.
4: Dün gece görüştük.
3: Bu okulu konuyu tanıyor, öğrenciyi tanıyor.
4: Evet.
3: Abbas Yolcu böyle bir şey.
4: Evet.
3: Genel bir
4: yanlış buluyoruz. Bunu dün gece notumuzu aldık. İlgililere de mutlaka götürüp inşallah bunun takibini gerçekleştireceğiz. Tabii okul sayımızı tam bilmiyorum şu an. Emsal üzerinden yürüyelim. 100 tane okulumuz varsa 50 tanesine tahsis edilmiş, görevlendirme yapılmış.
3: Onu A, B, C diye ayırmışlar güvenlik.
4: Şimdi şey. A'sı, B'si, C'si, D'si yok yani. Eline silahı alanın A, B, C diye ayırma şeyi yok.
3: Yok.
4: Bir defa A'daki de yavrumuz, D'deki de yavrumuz.
3: Tebrik ediyorum.
4: Tabii bu güvenlik riski elbette devletimiz bunun hesabını kitabını yapar ama en azından bir caydırıcı güç, en azından bir subliminal mesaj olabilmesi adına o kapılarda o güvenliklerin bulundurulmasını elzem görüyorum. Acil görüyorum. Bir, iki, görevine başlayan güvenlik görevlisi lütfen yerini değiştirmesin. Bunu da hasreten ilgililerimize ulaştıracağız yani.
3: Tabii canım, önemli
4: üçüncü
3: bir kez,
4: dördüncü
3: suç
4: kez yer falan değiştiren güvenlik görevlisi var. Doğru bulmuyorum. Hani burada işte biraz daha hissi hareket edildiğini düşünüyorum. Mantıktan ziyade hissi hareket edildiğini düşünüyorum. Göreve başlayan arkadaşımız orayı benimsesin. Öğrenciler onun simasını tanısın. Kendi öğrencilerinin simasını kısmen tanısın, değil mi?
3: Öğrencinin yapısını evet. da biliyorlar. Şuradan gelirken o çok önemli onlar
4: evet,
3: için.
4: Dışarıda işte gayrimeşru bir hareket ve tavır içerisine girmeyi planlayan bir vatandaşa caydırıcı bir en azından güç olarak orada görünmeli. Tüm okullarda güvenliklerin tahsis edilmesi ve güvenlik görevlilerinin yerinden ayrılmaması noktası hassasiyetle takip edeceğiz. Gençlerimiz de inşallah Cenab-ı Hak muhafaza etsin artık. Bu noktada devletimiz bunun hesabını kitabını yapıyordur inşallah.
3: İnşallah. İnşallah. Evet Mahmut Bey.
5: Evet başkanım güzel bir program oldu.
4: Evet teşekkür ederim.
5: Biz teşekkür ediyoruz. Var mı abi son?
3: Yok, benim yok artık başkanımın şey. Mesajı çok kıymetlidir evet. kamuoyu evet. açısından. Allah son Allah sözleri.
4: Ben
3: ama önce, su gibi geçti derler evet, ya.
4: Allah
3: zaman.
4: Razı olsun. Daha geniş bir vakitte geniş planlar

0: talibiz. Bunun bilinciyle hareket etmeye gayret ediyoruz. Allah bize ömür verdiği müddetçe de tüm ilçelerimizde, tüm yöneticilerimizde, kamu senimizde, ülke ocaklarımızda, KAÇEB'imizde, tüm unsurlarımızda bu kardeşlerinizi sahada görmeye devam edeceksiniz. Bizler de inşallah Allah bizi milletimize, memleketimize ve davamıza, şehitlerimize mahcup etmesin. Onların da emanetlerine layıkıyla sahip çıkanlardan etsin diyorum.
1: İnşallah.
0: Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
1: İnşallah başkanım.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Konuğumuz MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle esen kalın.
3: Radio Fresh.

0: Sar. Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909. Reklamlar.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
0: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Artı eğitim eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: durumundasın.
1: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
3: Reklamlar.
4: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
5: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
6: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
2: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres, Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 95 08.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
4: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
3: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
4: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
3: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
4: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
3: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
4: Çünkü afiyet burada başlıyor.
3: Mehtap'ın Mutfağı.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Artı eğitim eğitim. Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

your fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
4: Artı eğitim, eğitim.
5: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Artı eğitim eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

Habire geveli dur bakalım. Habire usul boylu birlik çam ağacıdı. Sonu nereye varır bunun, nereye? Şu beş duyudan altı yönden varını yoğunu birliğe çek, birliğe. Kendine gel, benlikten çık, uzak dur. İnsanlara karıl, insanlara, insanlarla bir ol. İnsanlarla bir oldun mu, bir madensin, bir ulu deniz. Kendinde kaldın mı, bir damlasın, bir tane. Erkek arslan dilediğini yapar, köpek köpekliğine de durur, tertemiz can.

Gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna. Bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzlüm, kurumuş yaprak gibi düşerken dalından.

0: sonra. Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 8.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
1: Radyo Fresh.

cam kırıkları, aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir beni unutmak, hala sokaklarındadır.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: yatak. Bu nasıl aşk? Bu ne azap?
1: Radyo Fresh.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,